Apaçık Radyo Müzikleri.

Apaçık Radyo Müzikleri. Ready.

0: Yes!
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

discouraged. Tell me why.

Come Sunday. Ruhani bir pazar coşkusu.

hazırlayan Varol Ünel.

0: şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı, Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
2: Pazartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da. Samışarım aracayı nesen spune.

Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, Bir Varmış Hiç Yokmuş programında bu hafta 26 Temmuz 2026 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
2: Bir Varmış Hiç Yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Reşit Kışlıoğlu ve Atlas Kışlıoğlu'na teşekkür ederiz.
5: Biraz Açık Radyo'dan bahsetmek istiyorum ben kendim, bendeki duygusu. 90'ların sonuydu, bir doktor arkadaşım bana Açık Radyo diye bir radyo var dedi. Dinliyor musun dedim. Dedim frekansı nedir falan. O zaman dijital yayın olmadığı için frekans konuşuyordu. Elma Dağı'daki bina herhalde.
6: Evet, 6. 7. katta.
5: Evet. Ve tabii bu civarda oturduğumuz için bir şekilde yakaladım ben frekansı. Ve birçok şeyi Açık Radyo'dan öğrendim. Yani genişletti beni. Kitap okumak gibiydi yani. Önder Foçan'la caz saatleri, yok Uğur Yücel gelir program yapar, Açık Gazete sabahları ve küresel ısınma cümlelerini de orada duymuştum yani. Bir anlam veremiyordum falan. Şimdi kuzeyde oturuyorum ben, Bozcaada'da. Yani yazları, kışları da gidiyoruz. Portakal var şu an bahçede. O zaman anladım, küresel ısınma diye bir şey var. Ektim, oldu, olacak şey değil yani. Korkunç bir şey. Limonlar bile donar Bozcaada'da kışın. İnsanlar donar yani, o kadar soğuk olur ama narinci ekiyorsun artık oluyor. Çünkü denizin ısısı da bir derece falan neredeyse arttı. Bunları gözlemliyoruz. Açık Radyo Aklı Selim'e davet ediyor yıllardır. Bu konuşmayla tabii ki kimseyi bir Selim'e çağırabilecek gibi değiliz. Yani ama farkındalık önemli bir şey.
6: Elbette yani senin de...
5: O yüzden bu beyinlere teşekkür ediyorum sizin üzerinizden. Bütün bu beyinlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
6: Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsın ve iyi ki bunları bile getiriyoruz.
5: Getireceğim yani, çünkü aklıma ne gelirse soracağım. Çünkü buraya konuk olmak için hiçbir şey tasarlamadım.
6: Elbette.
5: Bu destektir.
2: Apaçık Radyo.
7: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
7: Apaçık.
2: Apaçık.
7: Apaçık.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Reşit Kışlıoğlu ve Atlas Kışlıoğlu'na teşekkür ederiz.
8: Duymamışız. Başladık.
9: Günaydın.
8: Günaydın. Pardon, özür dilerim. Sen söyle hemen. Hadi.
9: Çok.
8: Çok mu geç? Söyledim değil mi artık?
9: Evet.
8: Ama şu anda senden kocaman bir günaydın bekliyorlar. Dinleyicilerimiz hadi. Günaydın. Neredeyiz şu anda? Apaçık. Böyle bekleyecek miyiz? Herkes seni bekliyor. Radyosunu açanlar neredeyiz diyorlar. Hangi radyoyu açtılar? Hangi radyodan bizi dinliyorlar? Ben söyleyeceğim izninle. O zaman Apaçık Radyo'dayız şu anda ve programımızın ismi, ah unuttum, Bir Varmış, tabii ki unutmadım, Bir Varmış Hiç Yokmuş. Ben Tuğba Sağlam ama bu programın sahibi kim?
9: Ben.
8: Adın ne? Ay, bugün Cemalcan biraz, ay ismini söyledim galiba. Küs müyüz ya? Küs müyüz sence? Hadi hadi çabuk, hangi kitabı okuyacağımızı çok merak ediyorlar. Kitabı, hangi kitabı okuyacağız? Bugünkü konuk kitabımız ne? Ne? Hokus. Hokus.
9: Diplodokus.
8: Diplodokus. Evet. Dünyanın.
9: Dinle Diplodokus aslında.
8: Sen ismini de mi değiştirdin kitabın? Her gün bir şeyini değiştiriyoruz. Öyle her hafta. Mi? Dino Diplodokus mu? Peki, öyle olsun.
9: Senin dediğin neydi?
8: Benim dediğim Hokus Pokus. Yani benim dediğim değil, kitapta yazan. Hokus Pokus Diplodokus. Dünyanın ilk sihirbazı.
9: Kitapta yazan ne?
8: Hokus Pokus Diplodokus. Dünyanın ilk sihirbazı yazıyor. Yazan? Günaydın. Tomris de geldi.
9: Demiyorum. Burasındakini demiyorum.
8: Neredesin diyorsun? Burada hokus pokus diplo 9.
9: Buradakilerin tamamını oku.
8: Okudum, bir daha okuyayım. Hokus hokus pokus diplo 9.
9: Göstererek parmağımla.
8: Tamam. Hokus pokus diplo 9. Herkes artık hangi kitabı okuduğumuzu çok iyi anladı. Indigo çocuktan çıktı bu kitap. Duyuyor seyirciler. Tartışmak yok. Indigo çocuk ne, hangi çocuktan çıkmıştı Cemalca? Bir dakika. Tamam vereceğim. Indigo çocuktan çıkmıştı. Birinci basım. Elimizdeki yazan Steve Hobson, resimleyen Kate Dobney. Şimdi birazcık ben minik bir bilgi vereceğim yazarımız hakkında. Yazarımız İngiliz. Birçok çocuk kitabı var ama Türkçe'ye çevrilen tek kitabı bu. Hokus Pokus Diplo 9. Daha çok okul öncesi için yazan bir yazar. Bundan önce, yani yazarlıktan önce, başlamadan önce serbest metin yazarı olarak çalışmış. Çocukların her akşam, her yazarımız gibi, aslında çoğu yazarımız gibi, çocuk edebiyatıyla ilgilenen yazarlarımız gibi, çocukların her akşam kitap okurken renk resimli çocuk kitabı yazma fikrinden ilham alıyor, çocukların kitabından. Sonra kendisi de kitap yazmaya başlıyor. İngiltere'de yaşamaya iki çocuğuyla beraber, Isaac ve Niamh'le beraber ve eşi Sue ile beraber İngiltere'de yaşamaya devam ediyor. İllüstratörümüz de İngiliz. Daha çok eğlenceli, renkli ve karakter odaklı çizimler yapıyor. Bu kitapta oldukça renkli. Zaten kitabı tabii ki Cemalcan seçti, ben değil. Evet, bugün Hokus Pokus Diplo 9'u anlatacağız. Sen seçmedin mi? Bunu oku. Yo dediğin ne? Yine yalancı çıktım. Ne? Kim seçti kitabı?
9: Ben değil.
8: Ben bunu okumak ister misin diye sordum.
9: Ben de evet dedim.
8: Sen de evet dedin. Bir tane hatta kitap göstermiştim. Onu istemedin çiziminden ötürü.
9: Çizimini beğendim.
8: Birazcık ürkütücü geldi. Evet. Peki. Peki.
9: Burada ben yatıyordum ve bu oyuncağı ilk ben aldım.
8: Tamam. Tartışmayalım. Sen bu kitabı beğendin mi Tomris? Beğendin mi? Burada ne görüyorsun? Ne onlar? Evet. Dinozor.
9: Dinozor.
8: Evet. Gördün değil mi? Bu Hokus Pokus Diplo 9 bundan tam 150 milyon yıl önce doğmuş. Yumurtadan çıktığı andan itibaren Hokus'un farklı bir dinozor olacağı belliydi. Hokus doğar doğmaz hapşırmış. Hayır. Ve yumurtasının pabukları gürültülü bir pof sesi çıkararak ortada kaybolmuştu. Hokus dünyanın ilk sihirbazıydı. Hokus büyüdükçe yetenekleri de gelişti. Ünü bataklığın dört bir yanına yayıldı. Doğum gününde gerçekleştireceği büyük gösteride dinozorları büyük bir sürpriz bekliyordu. Şimdi Cemalcan, anlatır mısın bize kitabı? Neden?
9: Sen anlat.
8: Ben mi? Ama hep senin anlatmana alışık dinleyicilerimiz.
9: Sen anlat.
8: Ben mi anlatayım? Tamam, ben anlatayım. Sen kesin araya gireceksin çünkü. Biliyorum. Sen sonra diyeceksin ki o öyle değil, bu böyle. Cemalcan böyle gelebilirsin. Cemalcan böyle yanıma gelebilirsin. Tomris orada dursun. Ama zaten yatarak konuşulmaz ki. Çok doğal bir ortamdayız.
9: Ben yatmak istiyorum.
8: Kitaplarımızı hep yatarak mı okuyoruz? Yatarken mi okuyoruz?
9: Evet.
8: Evet, hadi gel şöyle yapalım. Peki, bana söyler misiniz? Şimdi bunu bir tarif edelim. Nasıl bir dinozorumuz varmış. Ne renk bu dinozor?
9: Mavi, sarı. O kadar.
8: Mavi ve sarı. Ama sarılar ne?
0: Tarif et şimdi. Ben gözümü kapatacağım. Sen yıldız. Bana tarif. Yıldız mı? Dinozorun üstünde yıldızlar mı var? Aa, mavi benekleri de var. Böyle üstüne minik minik benekler var. Ve sarı yıldızları var bu dinozorun.
9: Boynuzu bile sarı. Boynuzu var.
0: Boynuzu var. Onlar kulakları mı boynuzu mu?
9: Boynuzu.
0: Bence de boynuzu. Peki bu hokus, adı hokusmuş bunun. Bu hokus, bu hokusun farklı bir dinozor olacağı nereden belliymiş? Farklı bir dinozor olacağı nereden belliymiş? Hı? Söyle bakalım. Senin de dinozor, elinde bir dinozor var. Buna benziyor mu?
9: Evet.
0: Evet, benziyor değil mi?
9: Ama üstünde boynuz yok.
0: Evet. Mavi benekleri var onun da. Mavi renkli. Bize şu kitabı bir anlat. Hadi. Yumurtadan.
9: Ama yıldızları yok.
0: Yıldızları yok. Buna yıldız stikerleri yapıştıralım, olur mu?
9: Bu beneklerin üstüne.
0: Tamam, anlaştık. Şimdi.
9: Hani benim yıldız stikerlerim var ya.
0: Evet, onları da yapıştırabiliriz değil mi?
9: Evet.
0: Tamam. Peki 150 milyon yıl önce.
9: Bu dino diplodokus.
0: Dino diplodokus. Peki.
9: Hokus pokus diplodokus olmalı.
0: Evet. Peki bu hokusun farklı ama bir dinozor.
9: Ama istediğimde sıkırları sen çıkar. Çünkü ben çıkarınca izi çıkıyor.
0: Tamam. Şimdi kitabımızı merak ediyorlar. Bize bu şu kitabı bir anlatalım. Hadi. Sen mi anlatırsın, ben mi anlatırım bilmiyorum ama. Bir dinozorumuz var. Yumurtadan çıkmış. Bu yumurtadan çıkan dinozor o kadar enteresanmış ki.
9: Annesi niye otuyor?
0: Çünkü bunlar otçul. Karnı acıkmış annesinin.
9: Niye? Dinozorlar yaşlanır mı?
0: Dinozorlar yaşlanır mı Cemalcan? Ben sana sorayım.
9: Yaşlı dinozor görüyorum ben bazen. Yani yaşlı zürafa.
0: Evet, herkes yaşlanır. Yani evet.
9: Yaşlı zürafa görüyorum.
0: Evet.
9: Yani ben gördüm yaşlı zürafa.
0: Yaşlı zürafa, evet.
9: Yani bu dinozorlardan.
0: Aa, sence zürafalar bir dinozor muydu?
9: Evet.
0: Onların da boynu uzun ve yaprak yiyorlar ağaçtan, değil mi?
9: Evet.
0: Hmm.
9: Koca bir taş düştüğü için.
0: Nereye düştü koca bir taş?
9: Dünyaya.
0: Aa! Sonra?
9: Dünya çaplamadı. Ama dinozorlar yok oldu. Başka hayvanlara dönüştüler.
0: Dinozorlar böyle olmuş. Peki bu kitapta dinozor dünyaya bir taş mı çarpıyor bu kitapta? Yoksa dinozorlar başka yere mi gidiyor? Haydi anlat bakalım.
9: Başka. En sonunda.
0: En sonunu anlatmadan önce hikayeyi anlatman lazım. Hikayenin sonu söylenmez ki hemen. Değil mi? O zaman bir merakı kalmaz. Çok eğlenceli.
9: Bak sana, bu dinozora giriyor. Neden?
0: Neden? Bence bu onlar dinozora... bu dinozora giriyorlar. Çünkü bunun içine sıkışmış.
9: Hayır. Bu ikisine giriyor. Ve sonra bu buna da vuracağını sanıyor. Bundan üzgün.
0: Tamam.
9: Çıkabilir aslında. Çok kolay.
0: Çıkabilir aslında, evet. Şimdi bunu bir anlatalım. Bir tane hokus adında diplodokus türünden bir dinozorumuz var. Yumurtadan çıktığı an bir hapşırıyor, değil mi? Hapşırınca ne oluyor Cemalcan?
9: Hani bu power bank ne?
0: Hapşırınca ne oluyor?
9: Bu power bank'in hangi power bank olduğunu göster.
0: Bir saniye. Hapşırınca ne oluyor? Hop, ortadan yumurta kabukları kayboluyor, değil mi? Ne tuhaf diye düşünüyor annesi. Sonra biraz karnım acıktı diyor. Sonra yemek yerken, bunların beyni biraz küçükmüş. Ne düşündüğünü unutuyor. Öyle yazıyor, değil mi? Çok komik. Kocaman bir dinozor ama beyninin küçük olduğunu yazıyor bu kitap. Ama sana göre öyle değil, değil mi?
9: Yetişkin dinozorların beyni büyük. Küçük çocuk. Bebek dinozorların boyu küçük.
0: Anladım. Bir diğer sayfaya geçelim şimdi. Peki bu Hokus zamanla diğer dinozorların yapamadığı şeyleri yapmaya başlıyormuş, değil mi? Kuyruğunu hafif oynatınca neleri kaybediyor? Taşları, meyveleri. Hatta o ne? Arkadaşı bir dinozoru bile kaybediyor. Başka yerlere yolluyor. Arkadaşları...
9: O arkadaşı bir dinozor değil.
0: Ne o?
9: Baş herhalde.
0: Bu.
9: Evet.
0: Ben bir dinozora benzettim. Peki.
9: Taş. O taş.
0: Peki. Başka neler yapıyor?
9: Taşı boyamışlar. Ondan sana öyle geliyor.
0: Taşı dinozor şeklinde boyamışlar. Ben onu dinozor zannettim. Peki. Başka neler yapıyor bu dinozor?
9: Küçücük ya. Öyle küçücük dinozor olur mu? O dinozorlar bu boyutta.
0: Ama o uzakta diye. Bak uzaktakiler daha küçük gözükür ya, o yüzden.
9: Yok, uzakta değil.
0: Peki. Peki. Başka neler yapıyor bu dinozorumuz? Havada neler, hangi sürünün belirmesini sağlıyor? Neydi bu dinozorların adı, yarasaya benzeyen?
9: Yarasaya benzemiyor, kuşa benziyor.
0: Kuşa benziyor ama onun da kanatları, yarasanın da kanatları böyle ya, o yüzden öyle dedim. Söyleyebilecek miyim acaba? Pterodaktil. Aha, söyledim.
9: Pterodaktil değil. Pterodaktil.
0: Pterodactyl. Peki öyle olsun. Burada öyle yazdığı için. Belki ben yanlış okuyorum. Pterodactyl. Tamam, okey. Doğru. P ile söylenmiyordur. Doğru. Muhtemelen. Peki. Ondan sonra aslında bir şey denemek istiyor ama bütün arkadaşları ondan kaçıyor. Ne denemek istiyor? Sihirbaz olarak. Ha?
9: Söyleyeyim mi?
0: Söyle.
9: Tabii arkadaşlarımdan birini ikiye bölecek ve sonra geri eski haline döndürecek.
0: Ama bütün arkadaşları kaçıyor değil mi? Bunu yapabileceğini düşünüyorum. Bütün arkadaşları kaçıyor. Sonra bir gün tam bazen de kazayla da şeyler oluyor. Çünkü hapşırınca ortadan kayboluyor ya bunun sihirbazı. Sihirbazlık yaptığı şeyler. Söyleyemedim. Sihiri. Sihiri.
9: Yemeği kayboldu.
0: Neden kayboldu yemeği?
9: Çünkü sinek onları yedi.
0: Hayır, sinek burnuna kaçtı.
9: Sinek burnuna kaçtı, çıktı.
0: Sonra nasıl çıktı?
9: Hapşırdı.
0: Hapşırınca da zaten her şey ortadan kayboluyor.
9: Hayır, sinek onları yedi. Hapşırırken sıçradığı için.
0: Ya Cemal Can.
9: Bak, hapşırdı. Sinek böyle gitti ve böyle yedi.
0: Kocaman dev yaprakları sinek, küçücük sinek mi yedi?
9: Evet.
0: Peki sonra bir gün bu dinozorlar oyun oynarken ne oldu? Bana bir anlattık. Hangi dinozor geldi?
9: T-Rex.
0: T-Rex geldi. Of, sivri dişleriyle. Sonra arkadaşı Gurgur, Borosaurus'u tam ısıracakken ne yaptı? Hokus.
9: Dino'nun bütün dişlerini yok etti.
0: T-Rex'in bütün dişlerini yok etti.
9: Dişler nerede?
0: Dişler nerede? Yok oldu işte, gitti.
9: Burada.
0: Oh, işte bu bulutun içinde ya, kaybolduğunu gösteriyor. Yok olduğunu, başka bir yere gittiğini.
9: Hayır.
0: Tamam, yere düşmüş.
9: Yere düştü ve sonra Diplodokuzonlar yaptı, bu yok oldu.
0: Anladım. Peki. Evet. Düz mantık tabii ki. Onlar hocam, hayal dünyasına gitmedi. Peki. Hocam. Sonra bütün dinozorlar ne yaptı? Yaşasın! Harikaydın! Dedi. Gurgur gurultuyla derin bir nefes aldı. Nasıl almış olabilir? Derin bir nefes. Bir gurultuyla al bakayım. Gurgur. Bir daha yap o zaman. Peki, tamam. Bu da güzeldi. Ben beğendim. Bir üstüne ekleyelim dedim ama olmadı. Peki. Sonra dediler ki buna, neden gösteri düzenlemiyorsun mu dediler. Oldu, çok güzel oldu bu sefer.
9: Söyle. Tamam. Duymadın ki.
0: Duydum ben senin gurultulu sesini.
9: Hayır, duymadım.
0: Tamam, peki duymamış olayım. Sonra arkadaşları dedi ki, İguanodon, daha önce gösterişli biz önce bir sahne bulalım sana dediler. Bir gösteri yap dediler, değil mi?
9: İguanodon.
0: İguanodon.
9: İguanodon.
0: Evet. Çok güzel söyledin. Çok mu komik isimleri?
9: Hayır, isimleri değil.
0: Stegosaurus var mesela. Ah. Bunun adı, bunun adını biliyor musun? Triceratops.
9: Triceratops.
0: Pataküte gurgur. Demişler ki önce bir sahne ismi bulalım demişler.
9: Pataküte gurgur hangisi?
0: Ha, bir şey söyleyeceğim. Önce isim bulun demişler.
9: Pataküte gurgur hangisi?
0: Hokus da demiş ki benim diplodokustaki P harfinden.
9: Gurgur hangisi?
0: Gurgur bu.
9: Pataküte gurgur o mu?
0: Hayır. İsim buluyorlar. Gurgur diyor ki ismin sahne ismin Pataküte olsun mu diyor. Ondan sonra bu arkadaş diyor ki Pıtırtı olsun mu? Bu diyor ki Poturtu olsun mu? O da diyor ki bir dakika buldum diyor Pırpır.
9: Bu hangisi
0: Pırpır? Pırpır bu. Evet Pırpır bu. Pokus olsun. Ondan sonra artık sahne ismi de Pokus, Pokus, Diplodokus oluyor. Sonra ne yapıyor gösteri için? Bir sahne buluyorlar. Bataklıkta. Çok güzel. Bütün dinozorlar geliyor değil mi?
9: Niye bataklık?
0: Orada yaşıyorlarmış. O yüzden. İlk sihirbazlık gösterisini gerçekleşiyor. Bataklıkta dünyanın...
9: yaşayamazlar.
0: Neden?
9: Ya bir... Çünkü yanardağ sıçrar. Onlar ölür.
0: Ama zaten o zamanlar öyle şeyler var. Herhalde nasıl kaçacaklarını biliyorlardır.
9: Yo.
0: Bilmiyorlar. Peki. Bir tane deneyi var.
9: Çünkü dinozorlar yanardağının üstüne tırmanmak ister. Tırmanırlar. Sonra bir anda yanardağ sıçrar.
0: Onlar da onlar... koca ayaklarıyla kaçarlar.
9: Hayır kaçmazlar. Onlar yere düşerler. Ve yanardağ suyu gelir üstüne.
0: Neyse bu hokus pokus diplodokus gösteri yaptıktan sonra herkes çok seviyor, beğeniyor ve her hafta yeni bir gösteri yapıyor ve her seferinde de gösterisine yeni numaralar ekliyor. Tamam mı? Değil mi?
9: Hadi bu. Hadi bu.

0: iki resim aynı gibi ama aralarında farklılıklar var. Biz bu kitapta Cemal Can'la farkı bulu oynadık, değil mi? Farklılıkları yakaladık.
1: Ya cidden öyle bir şey bu.
0: Evet, cidden öyle bir şey. Buluyoruz işte, bulduk, oynadık. T-Rex yok. Bunun kuyruğu böyle, yıldızlar farklı gibi gibi. Şimdi süremiz bitmek üzere.
1: Hayır. Bu oyunu oynayalım
0: Bu oyunu
1: radyoda.
0: radyoda oynayamayız. Çünkü neden biliyor musun?
1: Herkes oyunun hangi oyun olduğunu anlasın.
0: Tamam. Bir tane örnek verelim. Çünkü süremiz bitiyor. Kitabın sonunu anlatıp bir de
1: Burada
0: onların bir
1: mutlu,
0: şarkı
1: burada
0: deneyeceğiz.
1: hüzün. Burada mutlu, burada.
0: Mesela bu resimde bir resminde mutlu, diğerinde üzgün, daha doğrusu endişeli. Burada bu,
1: Endişeli değil.
0: tamam, endişeli değil, üzgün. Burada bir tane gözleri kapalı bir dinozor var. Burada gözleri aynı, buradaki resimde de gözleri açık. Değil mi? Burada gülümsüyor, burada na na na na na diye yürüyor. Böyle bir örnek verdik. Bunu daha çok arttırabiliyoruz. Sonra hokus pokus doğum gününde, hokus pokus diplodokus doğum gününde bir gösteri gerçekleştirmek istiyor ve en büyük gösteriyi düzenlemeye karar veriyor. Bir sürü dinozor geliyor. Binlerce dinozor, her yerden dinozorlar geliyor.
1: Gösteride ne yapacak?
0: Gösteride ne yapacak acaba? Bir şey hazırlamışken aman Allah'ım. Bütün gücünü topluyor. Fakat bu sefer kuyruğu titremedi. Burnunun ucuna kadar titreşti ve ha, hapşu, en büyük hapşırığını yapıyor. Ve bütün gücüyle
1: Dinozorlar çıkıyor.
0: herkes kayboluyor. Hep birlikte gök gürlüyor, yıldırımlar çıkıyor ve bütün dinozorlar dünyadan kayboluyor.
1: Dünya burası.
0: Evet, dünyadan uzaklaşmışlar ve nereye gidiyorlar? Bir gezegen değil mi bu?
1: Bu gezegenin adı
0: Bilmem, belki de Ay'a gitmişlerdir.
1: ne? Ay değil burası.
0: Ne bu?
1: Ay böyle görünmez.
0: Bakalım Ay böyle görünüyor mu, görünmüyor mu? Ben sana birazdan gerçek resimlerini göstereyim. Bugün hala hiç kimse dinozorların nereye gittiğini bilmiyor. Demek ki bu kitaba göre de, sen dedin ya, dünyaya bir taş düştü, dinozorlar yok oldu, başka hayvanlara dönüştüler dedin ya. Bu
1: Evet.
0: kitaba göre de hokus pokus diplodokus hapşırdı ve bütün dinozorlar dünyadan
1: Belki
0: başka gezegene
1: dünyada
0: gitti.
1: öyle bir dinozor varmış. Ama
0: Ha.
1: dinozorlar uzaya fırlamış ve sonra da hayvanlara dönüşmemişti. Zaten öyle hayvanlar varmış. Hayvanlara dönüşmemişler. Uzayda yaşıyorlarmış artık.
0: Uzay, işte bu kitapta onu anlatıyor. Sevdin mi bu kitabı?
1: Gerçekten öyle oldu.
0: Gerçekten öyle oldu. Programımızın yavaş.
1: Gerçekten öyle oldu diyorum.
0: Gerçekten öyle oldu. Tamam, böyle oldu. Bu kitapta bize bunu anlattı o zaman.
1: Gerçekten öyle oldu demeli. Gerçek hayatta böyle olmuş.
0: Gerçek hayatta böyle olmuştu. Peki. Peki bir şey soracağım ya. Dinozor mu? Dinozor mu?
1: Dinozor.
0: Dinozor. Peki böyle bir şarkı var mıydı?
1: Var.
0: Dinlemek ister misin? Dinleyicilerimize de dinletelim mi?
1: Program bitsin artık. Müziği dinleyelim.
0: O zaman önce teknik masadaki Salih abiye bir teşekkür et.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz. Teknik masada Salih Eşker var. Ona teşekkür ediyoruz. Bu hafta Apaçık Radyo'da Bir Varmış Hiç Yokmuş programında Cemal Can'la beraber Hokus Pokus Diplodokus kitabını okuduk.
1: Anne telefonun çok sıcak.
0: Indigo Çocuk'tan çıktı kitabımız. Bizim elimizdeki ilk baskı
1: Niye böyle bir telefon aldın?
0: Ocak 2018'de çıkmış. Evet,
1: Aynı telefon.
0: haftaya yeni bir kitapla buluşmak üzere diyoruz. Hoşça kal der misin dinleyicilerimize? Demeyeceksin peki, hoşça kal. Ben diyeceğim o zaman. Hoşça kalın diyeceğiz ve şimdi size Şubat Çocuk.

0: Kaptan. Dino'nun şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Reşit Kışlıoğlu ve Atlas Kışlıoğlu'na teşekkür ederiz.
3: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
4: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
5: Sevgili dinleyiciler, Bir Varmış Hiç Yokmuş programında bu hafta 26 Temmuz 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz. Yeah, that's

0: they ever come true.
1: Appetite for it. Oh
2: yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
3: Apaçık Radyo. Apaçık Radyo. Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
9: But if we're to have a perfect understanding.
10: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
11: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
11: Apaçık.
3: Apaçık.
11: Apaçık.
12: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.
13: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf, muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarından bana her zaman ulaşabilir, yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarını da Spotify'dan ve tüm diğer podcast kanallarından ulaşabiliyorsunuz. Buradan tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün size biraz gölgede kalmış İngiliz bitki ressamı Margaret Mee'nin hikayesini anlatacağım. Son zamanlara dek hakkında çok az şey yazılmış olsa da gün ışığına çıkan yeni bilgilere göre artık araştırmacılar eserleri ve yeni yetişen sanatçılara eğitmenlikteki ustalığıyla Mee'nin İngiliz botanik illüstrasyonunda kırılcı bir iz bıraktığı konusunda hemfikir. Margaret Mee'nin 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında Kew Kraliyet Botanik Bahçesi'nde yetiştirilen bitkileri sistematik olarak kaydetmekle görevlendirilen ilk botanik ressamlarından, bitki ressamlarından biriydi. Kitaplara illüstrasyonlar yapmış, botanik çizimleri kraliyet saraylarının ve bilim akademilerinin duvarlarını süslemiş, hatta Kraliçe Charlotte'un kızlarına çizim dersleri de vermiş. Kraliçe Charlotte'un bahçecilik sevgisinden bahsetmiştim size bir programımda. Ne yazık ki çağdaşı kadın sanatçıların çoğu gibi çok az belge bıraktığı ve eserlerini nadiren imzaladığı için ölümünden sonra çabucak unutulmuş. Eserleri ancak şimdi hakkıyla takdir ediliyor. Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Oak Creek Garden Foundation işbirliğiyle kadın botanik sanatçılarına adanmış bir proje kapsamında Mee'nin bazı eserlerini dijital ortama da aktarmış. Sulu boyalarında çarkı felekler, krizantemler, anemonlar, sümbüller ve Afrika menekşelerini çizmiş. Fuchsia, Erica grandiflora, Plumbago rosea gibi egzotik bahçeden türler de var. Oak Spring Garden Foundation bir blog yazısında sanatçının yaşamını ve eserlerini de ele almış. Ben de bu yazıdan da faydalandım programı hazırlarken. Hayatıyla ilgili neler biliniyor ona bir bakalım. Margaret, varlıklı bir eczacı olan Henry Mee ve eşi Sarah'ın kızı olarak Aralık 1751'de Norfolk'ta doğmuş. Ancak aile kısa süre sonra Suffolk bölgesindeki Bungay kentine taşınmış. Çocukluğu, yetiştirilme tarzı, sanatçı olarak yeteneğini nerede ve nasıl geliştirdiği hakkında pek bilgi yok ama erkek kardeşi Henry'nin Twyford kasabasının papazı olduğu, aynı zamanda Londra'daki St. Paul Katedrali'nde öğretmenlik yaptığı biliniyor. Bu da elbette Margaret'in muhtemelen varlıklı ve saygın bir aileden geldiğini ve dolayısıyla sanat alanında eğitim alma imkanına sahip olduğunu gösteriyor. Yeteneği kısa sürede kraliyet çevreleri tarafından da fark edilmiş Margaret Mee'nin. İngiliz aristokrasinin üst kademesiyle temas kurmasını da Henry'nin Londra'daki statüsü sağlamış olmalı kuşkusuz. Margaret Mee 1775'ten 1785'e kadar üyelerinden biri olarak Royal Akademi yani Kraliyet Akademisi'nde çiçek resimlerini sergilemiş. Sanatın giderek profesyonelleştiği bu dönemde bile sulu boya gibi yeni bir teknikle çalışan birçok sanatçı o zamanın resmi sanat örgütü Kraliyet Akademisi'nin ayrımcılığına uğradığını hissediyordu. O yüzden üyelerin yanı sıra üye olmayanların da eserlerini sergilemek amacıyla 1804 yılında Society of Painters and Watercolors yani Sulu Boya Ressamları Derneği kurulmuş. Giderek seçkinleşen manzara ressamı David Cox, şair ve ressam William Blake, mimari ve sokak resimleriyle bilinen Samuel Prout ve manzara ustası Paul Sandby gibi dönemin önde gelen sulu boya ressamlarının sergilerini düzenlemiş bu dernek. Bu derneğin adı da 1808 yılında Associated Artists in Watercolors, yani Sulu Boya Sanatçıları Birliği olarak değişmiş. 1810 yılında onlara sulu boya çiçek resimleriyle Margaret Mee de katılır ama bir süre sonra grup mali açıdan başarılı olamayınca 1812 yılında faaliyetlerini sonlandırır. Botanik Dünyası'nın süreli yayını Curtis Botanical Magazine'de yayınlanan bitki resimleri de var Margaret Mee'nin. Curtis ile tanışması da botanikçi Thomas Jenkinson Woodward sayesinde olmuş. 1781 yılında Woodward, Margaret Mee'ni tanıtmak amacıyla kısa süre önce Londra'da kendi botanik bahçesini kurmuş olan William Curtis'e bir mektup göndermiş.
Curtis'i Bungay kentindeki bağlantılarından dolayı tanıyor Jenkins'ın. Margaret'ı da çiçek ve böcek resimlerini öğretmek amacıyla Londra'ya yerleşmiş, bu alanda oldukça başarılı Bungay'li bir genç hanım diye tarif ediyor mektubunda. Ve Curtis'ten Margaret'ın çizim yapabilmesi için birkaç örnek vermesini istiyor. Curtis de bu isteğini geri çevirmemiş görünüyor. Woodward ona yazdığı bir başka mektubunda tavsiye ettiği Bayan Mine olan ilgisi için ona teşekkür ediyor. 1784 yılında itibaren Devizes milletvekili Joshua Smith'in 4 kızına da botanik çizimi dersleri verdiğine dair kanıtlar olduğunu söylüyor araştırmacılar. 1790'lara kadar süren bu derslerden sonra bu 4 genç kadın yetenekli amatör sanatçılar olmuş. Kızlarından biri olan Emma Smith 1815 yılında günlüğüne en az 3 yıl boyunca ya Londra'da ya da Essex'teki aile evinde ondan ders aldığını kaydetmiş. Emma Smith daha sonra Jane Austen'ın yeğeniyle evlenecektir. Austen ailesiyle evlilik ve arkadaşlık yoluyla bağlantıları da var. Yine Margaret Mead'in. Margaret Mead ile olan etkileşimler veya onunla ilgili haberler 1820'ler boyunca 1830'ların başlarına kadar Smith ve Austen ailelerinin mektuplarında ve günlüklerinde de bulunabiliyor. Yani araştırmacılar aslında bu mektuplardan yararlanarak onunla ilgili, hayatıyla ilgili bazı bilgilere ulaşabiliyorlar. 1797-1820 yılları arasında Joshua Smith'in diğer kızı Eliza'ya yazılmış 4 mektup da günümüze kadar ulaşmış. Mektuplar Kelly MacDonald tarafından Margaret Mean, A Life in Four Letters adlı eserinde yine ayrıntılı olarak incelenmiş. Bu mektuplar onun dünyasını ve saray çevreleriyle olan yakınlığını açıkça belgeliyor. Bu bağlantılardan bir diğeri de Kew Kraliyet Bahçeleri'nin kurulmasına katkısı olan kısa süre başbakan olarak da görev yapmış 3. Büyük Kontu John Stuart, botanik bilimiyle de yakından ilgili bir kont. 1785 civarında özel olarak basılan Botanical Tables, botanik tablolarını yayınlamıştı. 9 adet büyük boy ciltten oluşan, titizlikle hazırlanmış olan bu eserde Margaret Mead'in bazı resimleri de var ve 400'den fazla elle renklendirilmiş levha basılmış. Sadece 12 ya da 16 adet çoğaltılıp belli isimlere hediye edilmiş. Büyük kontu John Stuart'ın himayesi Mead'in tabii Kew Kraliyet Bahçelerindeki resim örneklerine erişimini de sağlamış olmalı. Hatta orada yetişen kimi bitkileri kaydetmekle görevlendirilmiş olması da bu bağlantıdan kaynaklanıyor olmalı. Siyasi iktidardan düştükten sonra Kont, Kew'in yönetimiyle ilgilenmeye devam etmiş ve 1773 yılında oradaki bitkileri kataloglamak için William Eyton'ı görevlendirmiş. Daha sonra yayınlanacak olan 3 ciltlik Hortus Kevensis bu bitki kataloğunu başlangıç noktası olarak ele alıyor. Latince'de Kew bahçesi anlamına gelen Hortus Kevensis ilk olarak 1789'da yayınlanan bir kitap. Doğduğu İskoçya'da bahçıvanlık eğitimi alan Eyton 1759'da Kew'a gelmeden önce Chelsea Physic Garden'da da görev yapmış. 1783 yılına kadar da tüm Kew arazisinin yöneticiliğini yürütmüş. Bu derleme sırasında Eyton türlerin Linnaeus sistemine göre tanımlanması ve bilimsel olarak açıklanmasında yine botanikçiler Daniel Solander ve Jonas Dryander'dan da büyük ölçüde yardım almış. Türlerin tanıtım tarihlerini ve bahçıvanlık bilgilerini eklemiş. İngiltere'nin tamamında yetiştirilen bitki türlerinin büyük çoğunluğunu içeren Hortus Kevensis, bu bitkinin menşe ülkesi, İngiliz yetiştiricilerine kimin getirdiği, ne zaman getirdiği hakkında bilgiler içerdiği için İngiltere'deki bahçecilik tarihine ilişkin en önemli bilgi kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu noktada bir müzik arası verelim şimdi. Secret Garden'dan dinliyoruz, Pastoral. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız.

0: Merhabalar tekrar, Apaçık Radyo'dasınız. Botanitopya'da çiçek resimleriyle bir zamanlar sarayları süslese de büyük ölçüde unutulmuş İngiliz bitki ressamı Margaret Mead'i konuşuyoruz. Mead'in ve öğrencilerinin eserleri kimi koleksiyoncularca da toplanmış, öyle görünüyor. Royal Horticultural Society Lindley Kütüphanesi Margaret Mead'e ait 19 adet botanik illüstrasyon ve öğrencilerine ait 29 adet resimden oluşan dikkat çekici bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Devizes milletvekili Joshua Smith'in 4 kızına öğretmenlik yaptığını söylemiştim ilk bölümde. Bu resimler de hem tarihleri, çalışma stilleri ve bağlamsal ipuçları nedeniyle bu 4 kız kardeşe atfediliyor. Yani ikisi Maria'ya, 12'si Elizabeth'e, 7'si Augusta'ya ve 8'i de Emma'ya atfedilmiş. Mead'in birçok resmi zamanında Butte County'nun botanik tablolarını satın alan bahçıvan Reginald Corey tarafından bu kütüphaneye miras olarak bırakılmış. Corey, İngiliz bahçeciliğine katkıları bilinen bir isim. Edward dönemine ait Dufferin bahçesinin de sahibi. Bir diğer büyük koleksiyon ise şimdi Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'nin arşivinin bir parçası. Mead'in bitki resimlerini Lindley'in dijital kütüphanesinden de inceleyebilirsiniz. Linkini paylaşacağım sizinle X adresimden. Margaret Mead'in aristokrasi çevresiyle bağlantıları olduğunu da söylüyordum. En ünlü hamilerinden biri de 3. George'un eşi Kraliçe Charlotte'tu. Charlotte 1789 yılında günlüğüne saat 10'dan 1'e kadar Bayan Mead'in resim çizdiğini yazmış. Ayrıca Mead'in şu anda Londra'daki Victoria Albert Müzesi'ne sergilenen çiçek resimlerinden birini de satın almıştı. Kraliçenin kızı Prenses Elizabeth de oldukça yetenekli bir sanatçıydı. Onun 1792 tarihli ünlü tablosu A Group of Flowers in a Jar and a Bird's Nest, yani kavanoz içinde bir grup çiçek ve bir kuş yuvası resmi Mead'in satın alınan bu eserinden esinlenerek yapılmıştı. Tamamen açmış çiçeklerden oluşan bir natürmortu gösteriyor bu sudboya. Zambaklar ve hatmi çiçeklerinde olduğu buket şişkin bir vazoda gösteriliyor. Soldaki masanın üzerinde de bir kuş yuvası duruyor. Orijinal eserde bir zamanlar kraliyet ailesi tarafından belki de kopyalama amacıyla satın alınmış olabilir. Bu arada şunu da ekleyeyim. Tüm kraliyet çocukları arasında en üretken ve en yetenekli olanın Prenses Elizabeth olduğu biliniyor. 1790'ların ortalarında Frogmore House'daki bazı odaları çiçek resimleriyle süslemiş. Muhtemelen Mary Denil'den aldığı ders sayesinde bu kağıt kesme panellerden oluşan iddialı bir duvar resmi ile dekore etmiş. Botanik biliyorsunuz seçkin kadınlar için kabul edilebilir bir uğraştı. Geleneksel sınırları zorlamayan zararsız bir eğlence olarak görülüyor. Ev ortamında bilimsel araştırmalarla ilgilenmelerini de olanak sağlıyordu. Elizabeth'e yine Margaret Mead'in destek olduğu, ders verdiği düşünülüyor. Kralın yaverinin eşinin günlüğünde prensesin hırsı ve yeteneği şöyle anlatılmış. Prenses Elizabeth iki ablasından oldukça farklı, çok iyi bir mizah anlayışına, güçlü duygulara, büyük bir zekaya, ateşli bir hayal gücüne, büyük bir kararlılığa, hızlı kavrama yeteneğine ve ailede görülen aynı şaşırtıcı hafızaya sahip. Konuşma yeteneğiyle ve zekasıyla anılmayı hak eden kendi özgü fikirleri var. Konuştuğu gibi yazıyor. Genellikle mizahi düşüncelerle dolu diye anlatmış. Prenses Elizabeth 1822 yılında Hessen-Homburg Landgrafı Frederick ile evlenir ve bu nedenle Almanya'ya gider ama 1822 yılına kadar da Mead ile yazışmaya devam ettiği biliniyor. Margaret Mead, Kraliçe Charlotte'a ithaf ettiği ancak 1790 yılında sadece iki sayı yayınlanan Exotic Plants from the Royal Garden at Kew, yani Kew Kraliyet Bahçelerinden Egzotik Bitkiler adlı süreli yayının kurucusu olarak tanınıyor. Bu yayında bitki çizimlerinin olduğu levhalar gravür ve aquatint tekniğiyle yapılmış. Bazıları tek renk basılmış ancak tamamı özenle elde renklendirilmiş. Bu tabi pahalı bir işlem olduğunda ne yazık ki sadece iki sayı yayınlanabilmiş. 8 adet levhada resmediği türleri William Eyton'un Hortus Kevensis'ini kullanarak adlandırmış, öyle anlaşılıyor. Bundan sonraki hayat hakkında pek fazla bilgi yok. Ancak Büyük Kontu John Stuart ve Kraliçe Charlotte gibi önemli hamilelerin hastalığı ve ölümünden sonra hem öğretmenlik hem de siparişlerin azalmaya başlamış olabileceği anlaşılıyor. Bu durum nedeniyle yaşının da ilerlemesiyle birlikte önce Londra'nın daha az gözde bir bölgesine, ardından da 1819 yılında o zamanlar sanatçıları ve zengin tüccarları kendine çekmeye başlayan küçük bir Essex köyü olan Loughton'daki Sunnybank Cottage'a taşınmış. Kırsal kesime taşınmasına rağmen Londra yakınlarında haftada birkaç gün öğretmenliğe devam etmiş ve Hammersmith'teki Bayan Fryer'ın yatılı okulunda görev yapmış. İşinden açıkça keyif aldı da şu sözlerinden anlaşılıyor bir mektubunda. Oraya ulaşım için kazandığım tüm parayı harcasam bile moralim yüksek tutmak ve dünyayla bir nebze de olsa iletişim kurmak için buna değer. Orada bir iki hoş öğrencim var diyor. Yaşamının son yıllarını maddi zorluklarla zaman zaman yine ders vermeye devam ederek geçirmiş olduğunu anlıyoruz son araştırmalardan. 1834 yılının başlarında 82-83 yaşlarındayken Bath'te vefat ettiği ve orada gömülü olduğu biliniyor. 24 Ocak 1834 tarihli Morning Chronicle gazetesi Bath'te 82 yaşında Bayan Min vefat etti diye kısacık bir cümleyle son derece yetenekli ve yakın zamana kadar büyük ölçüde unutulmuş bir botanik sanatçısı ve öğretmeninin ölüm haberini duyurmuş. Bu dönemde çalışan birçok kadın botanik sanatçısı gibi Min'in çalışmaları da tarihsel olarak sert eleştirilere maruz kalmış. Örneğin 1950'de ilk kez yayınlanan The Art of Botanical Illustration, Botanik İllüstrasyon Sanatı adlı kitabında Wilfred Blunt, yolmak bilmeyen Margaret Min, Kew'da ve başka yerlerde eksotik bitkilerin yüzlerce çok etkili resmini yaptı gibi bir cümleyle olumlu bir başlangıç yapıyor. Ancak daha sonra dönemin diğer birçok kadın botanik sanatçısında maruz kaldığı tipik bir ön yargı devreye giriyor. Ancak tüm muazzam çalışkanlığına ve sabrına rağmen hiçbir zaman çok yetenekli bir amatörün seviyesinin üzerine çıkamadı diye de ekliyor. Diğer eleştirmenler ve sanat tarihçileri Margaret Mead'e daha cömert davranmış. Jane Simkes'in 2024 yılında Oxford Ulusal Biyografi Sözlüğü'nde yer alan maddesine göre Mead'in çalışmaları onun muazzam yetenek ve vizyona sahip bir sanatçı olduğunu ortaya koyuyor. Işık ve hareket kullanımının botanik örneklerin tasvirlerine dinamik bir gerçekçilik kazandırdığı düşünülüyor. Kew bahçesini ve botanik illüstratörlerini ve eserlerini kapsamlı bir şekilde inceleyen İngiltere'nin önde gelen doğa yazarı Richard Mabey, The Flowering of Kew, 200 Years of Flower Paintings from the Royal Botanic Gardens, yani Kew'un çiçekleri, çiçeklenişi, Kraliyet Botanik Bahçelerinden 200 yıllık çiçek resimleri adlı eserinde daha da olumlu bir bakış açısına sahip. Mabey, bitkilerinde heyecan verici bir ışık ve hareket duygusu var diyerek resimlerinin o kadar çok etkili olduğunu, hatta çağdaşlarının büyük Georg Ehret'in eserlerinin bile yanında onun eserlerinin bile sert ve vazoya sıkışmış gibi görünmesi neden olduğunu savunuyor. Mead'in Magnolia Grandiflora resmini örnek göstererek özellikle abartılı kelebekleri çiçeklerin üzerine yapay bir şekilde konumlandıran Ehret'e sevgi dolu bir gönderme diye nitelendiriyor. Magnolia çiçeğinin dolgun kıvrımında sanki yeni yerleşmiş ve rahatsız edilemeyecekmiş gibi görünen tek bir küçük ev sineği var diye de ekliyor. Ve Ehret'i ve Margaret Mead'i karşılaştırıyor bu eserden yola çıkarak. Kısacası Margaret Mead'in botanik sanatçısı olarak kariyeri onu Buckingham Sarayı'nın salonlarından, Kraliyet Akademisi'nin odalarına ve Londra'nın okullarına kadar götürmüş olduğunu anlıyoruz araştırmalardan. Uzun yaşamı boyunca botanik baskılarıyla bilimsel bilginin ilerlemesine katkıda bulunmakla kalmamış. Aynı zamanda en ayrıcalıklı kesimden Notting Hill'deki derslerine katılanlara kadar genç sanatçıların gelişimine de katkıda bulunmuş. Eserleri İngiltere Kraliçesi'nden en saygın bilim insanlarına, yetenekli genç akademisyenlere kadar herkes tarafından takdir edilmiş. Bugün pek hatırlanmasa da Margaret Mead'in sanatı ve mirası 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başı İngiliz botanik tarihinin önemli isimlerden biri olarak artık takdir görmeye başladığını söyleyebiliriz. Evet sevgili dinleyiciler, Botanik Topya'daki yolculuğumuz bu haftada buraya kadar. İngiliz bitki ressamı Margaret Mead'i konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.
1: Botanitopia. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Come hear the music play.
1: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
0: Life is a cabaret.
1: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

Günaydın. Mozart 16 Mart 1781 tarihinde Viyana'ya ulaşıyor. Yaklaşık 200 bin nüfuslu bir kent. 1683'teki Osmanlı kuşatmasının ardından müthiş bir imar hareketi başlamış şehirde. 18. yüzyılda bu büyük bir hız kazanıyor. Kentte soylulara ait irili ufaklı 300 kadar şato inşa ediliyor. Bazıları küçük birer sarayı andırıyor bu şatolar. Yani Viyana müzik yaşamının itici gücü haline geliyor bunlar. Soyluların pek çoğu özel orkestra kuruyor ya da en azından küçük oda müziği grupları oluşturuyor. Bu da Mozart'ın çok işine geliyor. Ama bu tarihlerde Mozart'ın aklını kurcalayan en önemli şey babasının konumuna zarar vermeden Salzburg'dan kurtulmanın yolunu bulmak. Uzunca bir süredir Viyana'da başpiskopos, yavaş yavaş kenti bırakmaya çalışıyor ve tekrar Salzburg'a dönmeye çalışıyor. Ama Mozart sürekli olarak erteliyor bu dönüşü. En sonunda da birbirlerine giriyorlar. İşte babasına yazdığı mektuplardan anladığımız kadarıyla, burada geçen ifadelerle "Sayın efendim, benden hoşnut değil misiniz diye sordum" diye yazıyor Mozart. Cevaben başpiskoposun "Beni tehdit etmeye çalışıyorsun. Senin gibi bir alçak çocuğu artık görmek istemiyorum" dediğini ifade ediyor. O da "Sizi görmek istemiyorum" diyor ve ayrılıyorlar. Dolayısıyla babasına bir şekilde haklılığını inandırmak için çok çabalıyor. Niye Viyana'da kalmak istiyor? Çünkü kentte Almanca müzikli oyunların temsillerine başlanmış ve opera, sahne için yazılmış eserler Mozart için son derece cazip. Babasını dinlemeyerek Viyana'da yerleşmeye karar veriyor dolayısıyla. Bu arada Viyana'da ilginç bir durum var. Türk kahvesi içmek, Türk gibi giyinmek, Türklerin hilalden esinlenmiş ay çöreğini yemek moda olmuş durumda. Edebiyatta da bunun yansımalarını görüyoruz. Opera librettolarına da yansıyor bu. Kısa zamanda Avrupa'nın her yerinde Türklerin konu olduğu çeşitli eserler yazılmaya başlanıyor. Gluck'un eserlerini biliyoruz. Aynı eser çeşitli yerlerde, işte Fransızca olarak 1764'te mesela Gluck'un bir eseri sahneleniyor. Aynı eser sonra Almanca oynuyor. İtalyanca versiyonunu Haydn 1777'de emrinde çalıştığı Esterhazy, Prenses Esterhazy'nin şatosundaki tiyatroda sahneliyor. Yani çok moda Türk konulu eserler bestelemek, üretmek. Bu Türk operalarının ve Türk müziğinin en önemli özelliklerinden biri oyun içinde genellikle Alaturka, yani Türk tarzı motiflerin yer alması. Yani günümüzdeki anlamıyla Türk müziğinin ezgilerinden esinlenmiş değil ama mehter takımının kullandığı değişik vurma çalgıların tınısı, ritmi batılı bestecilerin çok ilgisini çekiyor. Viyana kuşatmasının ardından ülkede esir kalan Yeniçerilerin mehter takımı halka ilginç geliyor. Viyanalılar tarafından bando diye adlandırılıyor bu takım. En fazla da her boydan tınıdan oluşan zengin vurma çalgılar dediğim gibi. Türk operalarında Alaturka söz konusu olduğunda pikolo flütler, trompetler ve zenginleştirilmiş vurma çalgılar öne çıkıyor. Mozart bu müziğe çok erken yıllarında ilgi duyuyor. Paris'te bulunduğu 1778'de bestelediği piyano sonatının, 331 eser sayılı piyano sonatının son bölümü meşhur Alaturka. Bu eseri bütününü Aldo Ciccolini'den dinleyeceğiz. Üçüncü bölüm dediğim gibi meşhur Alaturka.

Mozart ayrıca 1775'te Salzburg'da bestelediği 219 kel sayılı La Majör keman konçertosunun son bölümünde de bu tarz müzeye gönderme yapıyor. Bu eserinde tümünü Gidon Kremer'den dinleyeceğiz. Viyana Flarmoni'ye Nicolas Arnoncourt şeflik ediyor. Son bölüm yine Türk adlı kısım.

Başta Mozart'ın 331 eser sayılı piyano sonatının tümünü dinlemiştik. Son bölüm Alaturka diye bilinen meşhur bölüm. Bu örnek bestecinin vurma çalgılar kullanmadan da Türk müziğinin karakterini ortaya çıkartabilmesine en iyi örneklerden birini oluşturuyor. Bu sabah son olarak bu eseri Fazıl Say'dan dinleyeceğiz ama bir caz yorumuyla. Evet, Fazıl Say'a kulak veriyoruz.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
3: High time.
2: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Açık Radyo.
1: Hop Açık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: Merhaba, Agora'ya hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün burada sanatın ifadesini konuşmak için toplandık. İletişim ve sanat çalışmaları çerçevesinde sanatın bir araç olarak kullanılmasını ele alacağız. Sanatın her dalı başka bir ifade sunarken biz onu olabildiğince anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Bugün muhteşem bir konuğum var. Çok mutluyum bize katıldığı için. Müzisyen, söz yazarı, besteci, yapımcı ve Grup 84'ün solisti Tuna Velibaşoğlu. Hoş geldin. Çok mutluyum geldiğin için.
1: Seslendirmen, prodüktör, onları saymadın. İnşaat işçisi arada stüdyo inşaatları ile ilgilenir.
0: Ya o kadar çok yönlüsün ki. Bir de bu alanın busunu da seviyorum ben aslında.
1: Alandan kaynaklı değil, şeyden kaynaklı. Ekonomik. Tamamen. Türkiye enflasyondan kaynaklı yani, anladın mı? Çok fazla iş yapmazsan geçinemiyorsun gibi bir şey oluyor.
0: O kadar haklısın ki ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Ya bu arada sen
1: yoksa ben de hani tek alanda uzmanlaşıp da oradan böyle hayatımı idare ettirmeyi isteyebilirim. Ha, seslendirmeyi çok seviyorum. Ayrı olarak o benim hayatımın bir parçası. Ama diğer taraftan diğerlerinde tabii bölünmem gerekiyor nihayetinde.
0: Ama yine de bence hem ilgin hem de yeteneğin de bunu gerektirdiği için biraz böyle çok yönlüsün bence. Israr mı ediyorsun?
1: Ya hayır, sen kibarlık yapıyorsun, şey var. Ben böyle hani Instagram'da falan böyle başlıklarına Twitter'da yazarlar ya işte besteci, prodüktör, bilmem neci, ocu, bucu falan diye, onlara çok gülüyoruz böyle. Aslında günün sonunda müzisyeniz yani, müzik etrafında ve sesle ilgili yapılan şeylerin etrafında dolanıyoruz. Onun için öyle şey yapıyorum, latife ediyorum yani.
0: Evet, ya bizim alanda da öyle, biz de öyle çok böyle bir sürü title yazıyoruz kendimize. Ama şöyle oluyor, yine para konusunu konuştuk ya.
1: Hı hı.
0: Onları yazmayınca sanki o işleri yapmıyormuşsun gibi oluyor. Sadece gazeteciymişsin gibi oluyor. Bu sefer o da daha böyle kazancını seni şey yapıyor.
1: Ama işin ilginç tarafı, onları yazdığın için de sana oradan bir iş de gelmiyordu aslında. Yani
0: doğru.
1: Sen o, yani hiç mesela bugüne kadar işte senin orada herhangi bir şekilde sosyal medyada görünürlüğünde bir başlık oldu diye bir işin geldiğini hatırlıyor musun sana?
0: Yok, doğru.
1: Yok, bana da hiçbir şekilde yani. Tamamen kişisel ilişkilerden ya da daha önce yaptığın şeyler üzerinden geliyor. O yüzden çok saçma geliyor bana yani.
0: Evet, çok haklısın.
1: Kendi kendimize çürüttüğümüze göre devam edelim.
0: Devam edelim. Şimdi sana ilk şu soruyu soracağım. Bence birçok kişi de bunu merak ediyor ama bu bilinen de bir şey, biliyorum. Sen böyle kendin çalmaya başlamışsın, org gitar gibi enstrümanlar çalmaya başlamışsın, ardından opera ve koro bölümünde eğitim almışsın ama divan sazı çalmışsın. Ben bunu merak ediyorum. Ya bunlar da yine farklı basamaklar ama ya kariyerinde bence çok büyük etkisi olmuştur. Çok değişik geldi bana.
1: Ya orada bir yanlış bilgi var. Şundan dolayı, senden dolayı değil, benden dolayı bir yanlış bilgi var. Yıllar sonra anladım aslında onu. Ya evde bir şekilde müzikle ilgili ya da sahne sanatları, çünkü tiyatroda yaptım. Sonrasında zaten artık böyle o benim bir tutkum olduğu için de yapımcılık tarafından artık girmek zorunda kaldım. Belki onu da konuşuruz ileride. Evde enstrüman olarak zaten hep saz vardı. Babamın sazı vardı. Ve normalde işte bağlama vardır ve saz vardır, divan sazı vardır. İşte bunlar belli farklı boyutlar birbirlerinden. Ben o dönem bir saz hocasından ders alıyordum. Evdeki sazla alıyordum. Ama o kadar küçükmüşüm ki onu alırken ben onu boyutundan dolayı divan sazı zannediyordum. Ve bu bilgiyi ben aslında yanlış söylemişim bildiğim kadarıyla. Yani sonradan anladım ben bunu. Böyle internetten baktığında işte hani her yerde divan sazıyla başladı falan yazıyor. Alakası yok. Elime aslında divan sazı almadım bile belki de yani. Ama o kadar küçükmüşüm ki o saz bana çok büyük geliyormuş. Anlatabildim mi? Çünkü bağlamayı biliyorum. O daha küçükçe. Hani daha uygundu ama sapı kısa olduğu için uzun sap dediğimiz aslında sazla ben çalıyormuşum. Aslında o bir müzik tutkusu. Ailede hep Türk sanat müziğiyle ve türküyle büyüdüm zaten. Annem Türk sanat müziği korolarında yer alıyordu. Dayılarım o zamanlar üniversite öğrencileri oldukları için hep plaklar, işte daha protest müzikler, daha Türkiye'de artık yeni yeni böyle Bülent Ortaçgiller, yeni türküler, efendim söyleyeyim Fikret Kuzulak, Kızıloklar falan, onları onlardan öğrendim. Evde türkü dinleniyor, Türk sanat müziği dinleniyor. Dışarıda bir şekilde onu icra etmek istediğimi fark ettim. Ben de yapabilmeliyim bunu, hani kulağım var, yeteneğim var gibi hissediyorum. Öyle başladığım bir süreçti. Sonrasında zaman içerisinde yaşım dolayısıyla konservatuara ortaokul seviyesinden giremedim tabii. Çünkü yani ya ortaokul seviyesinden böyle liseden girip güzel sanatlar okuman gerekiyor. Ya da üniversite seviyesinde okuman gerekiyordu. Üniversite seviyesinde artık Ankara Üniversitesi'ne girdim. Orada da opera vardı. Klasik batıyı ilk başlarda bu kadar meraklı ve şey değil. Bende hep bir Mozart hastalığı. Ona çok büyük bir ilgi duyuyordum. Ondan sonra o yüzden aslında çok küçük bilgim varken artık klasik batının içerisine girince ve okumaya başlayınca Orada da çok farklı bir ilgi doğdu. Aslında hepsi birbirinden bağımsız, böyle ufak kapsüller gibi hayatımın içerisinde birleştiler. Ve bunların mutlaka ki hepsi müziğimizde, aslında yaptığım şeylerde bir şekilde etkisi oldu. Yani farklı farklı disiplinlerden bir şey öğreniyor oluyorsun. Atıyorum ki işte spor yapmak gibi, yani tekvandodan aldığım bir şey de var. Jimnastikten de aldığım bir şey var. Belki güreşten aldığım bir şey de oluyor. Onları bir disiplinde birleştiriyorsun ve vücudunda onları işte füzyonlaştırıyorsun diyeyim. Müzikte de öyle oluyor. Ben oradan Türk sanat müziğinden de bir şey aldım. Operadan da bir şey aldım. İşte şeyden de, nedir o, alternatif müzikten de bir şeyler aldık, akustik müzikten de. Öyle öyle gelişti. Hayatımı öyle etkilemiştir yani.
0: Anladım. Rock'a nasıl geçiş oldu o zaman? Sevdiğin için mi oldu?
1: Ya şöyle, bizim ergenlik dönemlerimizde nu metal dediğimiz bir tarz çok popülerdi. Punk ve nu metal çok popülerdi. Aslında 84'ün temelleri bir punk grubu olarak katıldı. Sen şans eseri sorun da var,
0: evet,
1: herhalde
0: evet,
1: onunla ilgili. O zaman bizim öyle ismine karar veremediğimiz davulcumuzla beraber bir punk grubumuz vardı. Hem coverlar yapıyorduk hem de takip ediyorduk. Ama Türkiye için zor bir müzikti tabii. Yani hem kabullenilmesi, hem görüntü olarak, yani müzisyenlerin görüntüsü olarak hem de müzikal olarak zordu. Türkiye'de de çok az grup vardı. O zaman zaten bir ünlü Athena vardı. Athena'nın işte One Last Breath albümü vardı yanlış hatırlamıyorsam. İlk albümleri bayağı trash punk bir albümdü. Onu böyle Athena severlerin bile çoğu bilmezler. Raşit vardı. İşte Hardal belki eskilerden ilk sayılabilir. Böyle çok sınırlıydı yani. Çok kısıtlı punk grubu vardı. O yüzden de böyle onu icra etmek de birazcık zordu. Biz hep yurt dışındaki örnekleri işte coverlayıp Türkiye'den de bazı şeyleri alıp yapmaya çalışıyorduk. O ergenlik dönemi işte kaykay, hafif spor falan bilmem ne. Hayatımız öyle geçiyordu mahallede. Oradan aslında birbirimizle, arkadaş grubunun etkileşimiyle rock'a sarıp işte Nirvana'ları tanımak, Pearl Jam'leri tanımak, o 90'lar müziğini anlamak, Seattle'ı anlamak. Punk bir süre sonra hem müzikal anlatım olarak hem sözel anlatım olarak yetmemeye başladı. Yani çünkü büyüyorsun, artık anlatmak istediklerin farklılaşıyor. Dünyadan aldıkların ve vermek istediklerin farklılaşıyor. Punk yetmemeye başladı o noktada. Ona en yakın artık böyle zihin yapısı olarak metal de dinlemiyorsan belki, çünkü biz nu metal çalıyordu 84 ilk kurulduğunda. Tam ikisinin arasında böyle 90'lar Seattle müziği, grunge dediğimiz tarzı artık şey yapmıştı. O bizim kendimizi daha ifade edebildiğimiz bir şeye dönüştü. Dinlerken de çalarken de. Öyle öyle evrildi zaman. Çok mu uzun anlatıyorum?
0: Yok, çok güzel anlatıyorsun.
1: Süre sıkıntısı
0: böyle
1: yok değil mi?
0: Hayır,
1: tamam,
0: hayır.
1: Okey.
0: Yok.
1: Çünkü bana bırakırsan
0: sabaha kadar devam edebilirsin.
1: Gibi.
0: İkinci soruma geçeceğim o zaman. Şimdi biz böyle Agora'da çok ifade biçimleri üstüne konuşuyoruz ve müzik de biraz önce konuştuğun gibi punk'tan da konuştuk ya. Seni en çok etkileyen müziğin ifade biçimini merak ediyorum. Yani ben şeyi seviyorum açıkçası. Marşlar var, insanları etkileyen folk müzik var, başka bir yer. Yani ciddi bir kültür ürünü ve farklı farklı yerlerden geliyor. Sen de müziğin ifade biçimi nedir? Onu merak ediyorum. Sen de ne ifade ediyor?
1: Yanlış anlamadıysam soruyu, yani en yalın halinden aslında hoşlanıyorum ben. Çünkü biz kendi aramızda da mesela prodüktörlük de yaptığım için bir müzisyen bize şarkı getirdiğinde böyle allayıp pullayıp işte şekillere sokup enstrümanlar çalıp, artık bir de Suno falan var biliyorsun, yapay zekayla doldurup getirdiğinde şeyi anlama mümkünatımız olmuyor. Şarkının gerçek hissini ve ne anlatmak istediğini. O yüzden biz şarkının hep en yalın halini, bir akustik gitarla bir şarkı kendisini anlatabiliyorsa, bir piyanoyla sadece ve sesle kendisini anlatabiliyorsa, hikayesini anlatabiliyorsa, o duyguyu bana geçirebiliyorsa, o zaten sen ona nasıl bir aranje yaparsan yap, nasıl düzenleme yaparsan yap, o zaten karşı tarafa geçecek demektir. Biz insanlardan istediğimizde de, kendimiz yapmaya çalıştığımızda, ben hiçbir zaman mesela oturup da bir şarkıyı yaparken ya da organize ederken böyle oturup full enstrümantal olarak düşünmüyorum onu. İlk önce bir akustik gitarı ya da klasik gitarımı alıyorum elime. Duyguyu düzgün bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Storytelling dediğimiz bir şey var. Hani hikaye anlatıcılığı. O çok özür dilerim, yani Türkçe'de olmadığı için storytelling kelimesini kullanmak zorunda kalıyorum. O hani bize gelmiş bir kalıp. O hikaye anlatıcılığı meselesi çok önemli bir mesele. Yani gerçekten karşı tarafa bunu hissettirebildin mi, anlatabildin mi meselesi çok önemli. Benim için en yalın hali, en güzel hali. Sonrasında yani rock olmuş, klasik olmuş, pop olmuş, rap olmuş kısmıyla çok da ilgilenmiyorum açıkçası. Bana anlatabildi mi hikayesini, melodik olarak bana geçirebildi mi duyguyu, ben hayatımın herhangi bir dönemine onu bir fon müziği olarak alabildim mi? Bu benim için çok önemli. Yani benim bir duyguma eşlik edebiliyor mu? Anlatabildim mi? Bir yalnızlığıma eşlik edebiliyor muyum? Bir neşeme, bir hüznüme, bir heyecanıma eşlik edebiliyor muyum? O an onu hissedebiliyor muyum? Duyabiliyor muyum? Benim için o çok önemli.
0: Oldukça güzelmiş. Tam istediğim cevabı aldım aslında. Yani,
1: tamam, doğru anlamışım o zaman.
0: Evet. Şimdi punk'a geçeceğim işte. Punk benim çok ilgilendiğim bir akım, bir dönem. Çünkü gerçekten hani böyle rock'ın çatısı altında insanların daha otoriteye karşı geldikleri, kendileri üretip kendi afişlerini bastıkları, kendi giyim tarzlarını bir şekilde oluşturdukları değişik bir döneme denk geliyor. Hatta şöyle de bir süreç var. İlk etapta medya punk'ı şey diye işte bunlar kötü, tehlikeli addederken bir süre sonra şeye dönüyor o iş. Tatlı çocuklar, marjinal tatlı çocuklara dönüyor gibi de bir yerde duruyor punk. O yüzden bana ilginç geliyor. Sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Biraz onu merak ediyorum aslında. Hazırda söylemişken, yani bir punk oluşumuyla başladık demişken, onu merak ediyorum. Bir de müzikte anlam tabii o dönemde geçmişe karşı değiştiği için orada söylediklerini, ifade ettiklerini karşı tarafa geçirmek toplumsal bir sonucu da doğuruyor ve toplumun yaşadığı şeyden kaynaklı da aslında bu akım doğuyor gibi. Sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Yani müziğin bu haliyle ilgili ne düşünüyorsun?
1: Çok geniş bir, yani son söylediğin Hı-hı. cümleyle beraber çok geniş bir yere gitti. Hı-hı. Biraz toparlamaya çalışacağım. Bunu sadece punk başlığı altında toplamak doğru olmayabilir. Aslında 60'lardan 70'lerden biz bunu blues'da da aslında
0: çiçek,
1: yani Mississippi'de yapılan blues'da da aslında bunu görebiliyoruz. Ki her şeyin temeli belki blues caz olarak görebiliriz zaten bizim yaptığımız müziğin temeli de en azından. Her döneminde pop'ta da bu yapılmıştır zaten. Metal müzikte çok fazla var. İşte 90'lar grunge'da biraz önce bahsettiğim gibi var. Ama bize daha isyankar kısmı daha dağınık bir şekilde olduğu için punk daha çok gözümüze battı. Çünkü orada her şey daha böyle... nedir ona, hani biraz daha rezolüsyonu yüksek, yani böyle çözünürlüğü yüksek, çünkü işte çatal iğneler, saç modelleri, renkler, duvar boyamaları, fanzinler, işte elle dağıtılan bilmem ne falan, bir sürü aslında orada meta olduğu için bize öyle geliyor. Aslında çok kısa bir döneme denk geliyor. Hatta evet. Sonradan punk da çok evrimleşiyor ve pop punk'a dönüyor artık, işte Green Day'lerin, Sum 41'ların yaptığı gibi, işte Blink-182'ların yaptığı gibi falan, daha da pop bir yere de geliyor. Anlatabildim mi? O yüzden belki bunu punk başlığı altında toplamak bir hata olabilir gibi geliyor bana. Sadece biz sadece orada galiba anladığım kadarıyla...
0: Dönemi toplayabiliriz belki.
1: Ya çok kısa bir dönem, biliyor musun Ece? Aslında hiç öyle bir, yani işte Ramones'tı, Clash'ti ki onlar da hani böyle ne kadar Sex Pistols'tı zaten. Hani onlar belki orada bir dominasyon sağlamışlardır o dönem üzerinde. Ama saydığın zaman da işte ne bileyim, hani çok fazla bildiğim grup var ama hani punk'ın... fevri tavrını ve işte protest tavrını göster diyebileceğin hani ne kadar da grup sayabilirsin günün sonunda, mainstream olmak anlamında söylüyorum. Hani bunların arasında en mainstream Sex Pistols ya, günün sonu işte God Save the Queen'ler var, şeyler var falan, Anarchy in the UK var falan, hani düşününce en büyükleri onlar. Sonradan zaten bir noktada bir Nazi punk dönemi var, biliyorsundur belki. Orada olay çok tehlikeleşmeye başlıyor. Orada bir öykünme de var, garip bir öykünme var. O yüzden orası biraz böyle bulanık, oradaki sular. Düşündüğün zaman protest bir müzik üzerine konuşacaksak, aslına bakarsan belki punk aslında çok kısa bir dönemi.
0: Evet. Aslında
1: çok sivri
0: olarak...
1: çünkü anladın mı? Evet. Göze batıyor, çok sivri. Ama protest bir müzikten bahsedeceksek, dediğim gibi atıyorum U2'nun protest müziği çok uzun yıllara yayılmıştır. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü işte arada protest müzik yapan bir sürü grup var ve çok uzun zamandır. Belki atıyorum Pink Floyd da protest müzik anlamında bir şeye koyabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani yelpazenin içerisine koyabilirsin. Bunlar çok uzun yıllar sürdürmüşler bunu, devam etmişler. Ben senin tezine karşı çıkmadan sadece şeyi, kapsamı genişletmeye çalışıyorum. Anlatabildim mi? Yani orada punk'a odaklanmak biraz yanlış bir bakış açısı olabilir. En sonunda sorduğun soru yüzünden söylüyorum. Çok müzik kal anlamda onu genelleştirdin ya. Çok genel bir yere götürdün. Bu orada grupların kendi işte afişlerini yapıştırmaları, bilmem nereye stickerlarını dağıtmaları, konserlerini vermelerini, albümlerini satmaları gibi şeylerin altında da zaten aslında bizim de zamanında yaptığımız şey var. O yine aslında bir seçimden ziyade bir mecburiyet, çünkü
0: mücadele
1: büyük...
0: Mücadele şekliydi aslında.
1: Ya
0: diyorsun.
1: Mücadeleden de ziyade romantikleştirmeyi ben de çok isterim ama mesela atıyorum ki yani bunların günün sonunda işte Bad Religion'da işte hani pop punk, işte Green Day'di, Offspring'di falan gibi işte pop rock gruplarını, pop punk gruplarını diyeyim, ya da mainstream büyük firmalar aldıkları zaman, global firmalar aldıkları zaman zaten o dertleri kalmadı. Onların öyle bir şey yapma dertleri kalmadı. Anladım. Onlar da büyüdüler. Yani zamanda, şimdi çok kronolojiye hakim olmadan konuşmak da istemiyorum. Sex Pistols da belki o dönemin işte mainstream bir firmasıyla çalışmamı devam ettiriyor olsaydı bilmem ne, belki olay başka bir yere de gidebilirdi.
0: Olay çok direnişle ilgili çok büyük bir şey değil aslında.
1: Çıkış noktası öyledir. Çıkış noktasında öyle tabii ki. Şu yüzden söyledim. Bunu yapmalarının sebebi de çok romantik değil aslında. Mecburlardı aslında. Biz de yaptık. Yani biz de amatörlük dönemimizde, punk çaldığımız dönemde, nu metal çaldığımız dönemde geceleri çıkıp saat işte 1 ile 4 arasında sabah yakalanmamak için zabıtaya ya da polise bütün Ankara'yı kendimiz afişliyorduk. Dev afişlerimiz vardı, komik afişlerimiz vardı böyle. Bizim de biraz böyle dikkat çekici ve protest afişlerimiz vardı. İlk Sex and 4 iken. Ondan sonra o bir mecburiyetti o dönem, çünkü bizde kimse ilgilenmiyordu. Afişlerimizi asacak birisi yoktu. Onu dağıtmak zorundaydık ve o kültür bizde de vardı, Ankara'da da vardı. Zannetmiyorum ki eğer büyük bir şirketle anlaştık da birileri bu işleri yapmaya başlasaydı biz ona devam eder miydik? Anlatabiliyor muyum? Mutlaka eden de vardır bu arada. Şerh düşüyorum yani. Anlatabildim ama dediğim gibi sonda sorduğun soru biraz konuyu genişletti. O yüzden çok geniş bir cevap vermeye çalıştım. Çok böyle hani punk noktasında, protest punk noktasında sivrileştirmek yerine biraz daha genel müziğe yaymaya çalıştım onun cevabı.
0: Peki sizin böyle bir protest ya da böyle bir hani şey olma, sivri olmak gibi bir isteğiniz var mıydı?
1: Tabii ki vardı. Biz de başladığımız öyle başladık zaten aslında. Çünkü o zaman bir takım kitleleri hareket ettirebilme ve söylediğini dinletme şansın vardı. Şimdi bu bir kıyafet meselesi Ece. Yani benim tek başına bunu düşünüyor olmam, gruptaki biz 11 kişilik, 12 kişilik bir ekibiz. Gruptaki geri kalan 10-11 kişinin aynı şeyi düşünmediği anlamına gelmiyor. Anlatabildim mi? Yani arada atıyorum ki muhafazakar görüşe sahip olan insanlar da vardır mutlaka. Öbürü biraz işte muhalif bir görüşe sahiptir. Öbürü anarşisttir, öbürü ateisttir bilmem ne. Yani orası bir topluluk günün sonunda. Sen bir grup işi, bir şirket işi gibi düşün bunu. Bir grup işi yaptığında aslında bir total ortalamayı bulmak zorunda kalıyorsun. Çünkü nihayetinde benim kendi protest tavrım ve yapmak istediğim şey aslında grubun geri kalanını mutsuz edebilir ve onları ifade etmeyebilir. Orada ortak noktayı bulmak çok zor bir şey. Çoğu zaman insanların da bazı şeylerden geri durmasının ya da şey yapmasının ilk olarak sebeplerinden birisi bu. İkincisi tabii ki bunun ekonomik sebepleri var nihayetinde. Bunu çok az başarabilen grup ya da sanatçı olabiliyor zaten. Yani protest tavrını sürdürüp bu müzik üzerinden ilerleyip bunu anlatabildim mi? Yani mesela atıyorum işte Bob Dylan da günün sonunda işte One More Cup of Coffee ile çok ünlü oluyor belki dünyada ama nihayetinde hayatı tamamen protest bir şekilde sürüyor. Aslında zihinsel olarak öyle ilerliyor ama hayatını oradan idame ettiriyor. Anlatabiliyor muyum? Bir şekilde sevdiğin iş yaparak hayatını idame ettirme zorunluluğun var. Orada yine ortak nokta bulmak zorunda kalıyorsun. Üçüncüsü de satın alınması. Protest müziğin şimdi sosyal medya dolayısıyla da biz çok sesinin çıktığını ve çok algılandığını düşünürüz ama öyle olmuyor aslına bakarsan. Günün sonunda satın alımı ve karşıdan şey bulma, yani eğer şey bir zaman değilse, işte atıyorum Duman'ın Kufi'yi yakaladığı zaman gibi, Kufi'yi çıkarttığı gibi zaman gibi böyle yüksek bir zaman değilse, hype kelimesini de kullanmak istemiyorum ama hype'landığı bir zaman değilse, onun karşılığını bulmak, insanları harekete geçirmek, çünkü artık herkesin bir fikri var. Anlatabiliyor muyum? Senin fikrinin ne olduğu ya da ne anlattığında çok da bir şey ifade etmiyor da günün sonunda. Çünkü karşı tepkileri de görüyorsun. Eskiden şey vardı, sen bir fikrini söylüyordun, senle olanları arkana alıp gidebiliyordun ve gidiyordunuz, bir şey başarıyordunuz. Şimdi senle olmayanları o kadar çok duyuyorsun ki. Anlatabiliyor muyum? Yani bir noktada seni o çelişkiye bile düşünebiliyor. Düşünce de yanlış mıyım acaba? Ya da bir şeyler yanlış mı oluyor falan bilmem ne diye. Böyle 3-4 tane yerden bunu yapmak artık çok zorlaştı. Anlatabiliyor muyum? Bir de başka türlü hikayeler anlatmak lazım. Yani bunu böyle birazcık daha dediğim gibi storytelling'i biraz önce konuştuğumuz gibi hikayenin içerisine katıp. O protestliği aslında böyle insanları nasıl anlatabilirim sana? Rahatsız etmeden, çok sivriltmeden, öyle yapmamız gereken zamanlar da oluyor tabii ki. Yine şerh düşüyorum oraya. Öyle yapılması gereken zamanlar da var. Belki o hikayeyi anlatırken, o hikayenin içerisinde işte David Bowie'nin yaptığı gibi, yine Bob Dylan'ların yaptığı gibi falan, John Baez'lerin yaptığı gibi, o hikayenin içerisine yedirerek anlatmak aslında hem şiirsel olarak hem hikayesel müzikal olarak çok daha tatlı ve doyurucu bir şey. Öyle şeyler yapabilmeyi çok istiyorum.
0: Hı hı.
1: Biz bunu mesela nerede görüyoruz? Nazım Hikmet'te çok görüyoruz. Nazım Hikmet'in şiirinde çok fazla görüyoruz. Yani orada inanılmaz bir şiirsellik var, bir şairlik var. Hikaye çok güzel akıyor. Mesela atıyorum benim hayatımın metni Saman Sarısı'dır. Okudun mu hiç bilmiyorum. Saman Sarısı şiiri benim hayatımın şiiridir yani. Hani her zaman bir numaradır. Öyle bir dönemi o kadar akıcı bir şekilde bir aşk hikayesiyle harmanlayarak anlatıyor ki orada... Siyasi tarihi görüyorsun, İkinci Dünya Savaşı'nı görüyorsun, bir aşk hikayesini görüyorsun, Nazım'ın hayatından kesitleri görüyorsun, bir sürü şey var. Ama hep beyzinde bir aşk hikayesi anlatıyor gibi ama film gibi akıyor.
0: Evet.
1: İnanılmaz bir metin. Öyle şeyler yapabilmeyi çok isterdim, o şekilde anlatabilmeyi çok isterdim. Bence bu şekilde anlatıldığında çalıştığın insanların da buna bir itirazı olmaz. Ama bu çok büyük bir olmuşluk gerektiriyor. Yani... Benim belki de hani hayatımdaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi okuyor olmam. Yani okudukça ve öğrendikçe çok yetersiz hissetmeye başlıyorsun kendini. Yaptığın şeyleri kendini çok büyük bir eleştirmeni oluyorsun. Yaptığın şeyleri beğenmemeye başlıyorsun.
0: Ben de mütevazi davranıyorsun şu an diyecektim.
1: Yok alakası yok. Ya ben şu an mesela şimdi oturum biraz önce Saman Sarısı'ndan örnek verdik. Şimdi Saman Sarısı'nı bilen bir insanın yani gerçekten okumuş, özümsemiş, anlamış bir insanın oturup bir şarkı yazdıktan sonra bu oldu deyip kenara koyabilmesi bir metni yazdıktan inanılmaz zor. Yani benim arkadaşlarım falan da arada ben işte ufak öykülerimi de topluyorum, hikayeler topluyorum, yazıyorum bir şeyler falan. Çocuklar bayılıyorlar, oğlum bunları çıkartman lazım bir şekilde yapalım falan. Asla kendi filtremden şeyden geçiremiyorum onları. Anlatabildim mi? Çünkü hep bir böyle bir şeyin oluyor önünde. Bir rol modelin oluyor, bir şey oluyor. Bu bir lanet, onu aşmak gerekiyor, yapmak gerekiyor. 2-3 şarkıda o hazzı yaşadım. Hangimiz diye bir şarkımız var bizim. Onda o hazzı yaşadım mı söyleyebilirim. Onun hikaye anlatımı gerçekten çok güzel. Tolga Burka ile birlikte yazdığımız Aklımı Geri Ver diye bir şarkı var. Onun hikaye anlatımı çok güzel. Onu çok seviyorum. Acemilerin hikaye anlatımı çok güzel. Acemiler diye bir şarkı var yine. Kendime Yalan Söyledim'in Hayır Olamaz'ın mesela onların da hikaye anlatımları böyle bazıları arada şiirsel olarak çok kıymetli gözükmeseler de dinleyenler dikkat edecekler. Hikaye akışı çok güzel. Yani bir film gibi akıyor. Onu anlatmak çok zor. Bunu mesela Türkiye'de Mazhar Alanson çok güzel yapıyor. Teoman çok güzel yapıyor. Şey anlatıyorlar. Yani günlük hayatta hepimizin kullanabileceği bir dille. Lan bunu ben de yazardım. Ne var ki denilebilecek bir dille yazıyorlar. Ama yazamıyorsun işte.
0: Evet evet.
1: Anlatabildim mi? Olmuyor. Evet. Ama mesela atıyorum işin bir de Bülent Ortaçgil gibi bir tarafı var. Orada bambaşka bir şiir var. Bambaşka bir hikaye var. Onu anlatmak da apayrı zor. O zaten şeye de geçemiyor. Halka da topluma da hani o kadar popüler bir şekilde geçemiyor. O biraz daha böyle ağdalı mı denir ona? Hani ağdalı kalıyor falan gibi. Böyle bir sürü şey. Ben sabah kadar konuşurum böyle ya.
0: Çok güzel konuştun. Şimdi bir müzik arası verelim. Eddie Vedder'dan Society'yi dinliyoruz. Bu arada müziklerimizi Tuna seçti. Teşekkür ederiz.

0: Çok da güzel konuştuk. Şimdi şöyle bağlamak istiyorum ben. Madem öyle, şarkı yaparken senin için önemli olan şey ne? Yani biraz sektöre de girmek istiyorum bu anlamda. Sektörün istek, ihtiyaçları var, kendi duyguların var, işte para kazanma kaygısı var. Ama sence beste yazan, söz yapan bir kişi üretim sürecinde de bir anlamda ne kadar bağımsız oluyor? Şeyi de merak ediyorum. Eskiden ne kadar bağımsızdı, şu an ne kadar bağımsız? Yine çok geniş kapsamlı bir soru sordum.
1: Toparlamaya çalışayım. Güzel bir soru aslında. Bunun aslında cevabı nasıl bir hayat yaşamak istediğinden geçiyor Ece. Yani sen böyle villalarda yaşamak, işte yatlara binmek, arabalara binmek, pahalı arabalara işte bir şekilde ev yardımcıları ile bir şekilde yaşamak istiyorsan falan bilmem ne, öyle bir lüks bir yaşam düşünüyorsan, evet çok kısıtlı bir müzikal hayatın ve bazı

0: amacı müzik diyorsan evet ve tamamıyla kuralların dışında oynamak mümkün. Bununla ilgili çok güzel geçenlerde bir şeyin röportajını denk geldim. Oasis'ten Noel Gallagher'ın kardeşlerden bir tanesi şeyi söylüyor. Yani siz hiç Versace, işte Balenciaga şeylerinde, defilede gördüğünüz şeyin sokakta giyildiğini gördünüz mü hani? Ya yani onlar bir şey yaparlar ve halka kabul ettirirler. Halk aslında onunla ilgilenmez. Sonuç olarak ne sunulduğuyla ilgilenir gibi. Aslında daha kaba bir şekilde anlatıyordu. Ben onu şey yapmadım. Ben onu yumuşak okumuş çocuğum tabii. Yani yumuşatarak anlattım diyeyim. Aslına bakarsan eskiden bir şekilde yaptığın şeyle halkı ya da kitleleri yönlendirmek daha kolaydı. Ne yazık ki artık daha zor çünkü artık tamamen dijital bir şekilde yönlendiriliyoruz. Algoritmik olarak insanlar neye yönleniyorsa toplu bir şekilde oraya doğru gidiyoruz. Çünkü karşında çıkan şey, gördüğün şey o oluyor. Çok derinlemesine, çok sivri bir araştırma yapman gerekirse gerçekten böyle çok dışarıya kapalı, tamamen kendi istediğin ve yönlendiğin şeyi izleyebileceğin bir algoritma yaratman gerekiyor. Bu bizim ulaştığımız şeylerle alakalı. Nasıl ki biz önceden istediğimiz şeyin plağını almaya, CD'sini almaya, kasetini almaya gidiyorduk ve o seçimi biz yapıyorduk. Raftan gidip görüyorduk, okuyorduk, dergilerden okuyorduk. Bu bize uygun mu, kişilik olarak uygun mu, müzikal olarak uygun mu, hikayesi uygun mu diye araştırma şansımız vardı. Şu an hazır bir tabakta karşımıza koyuluyor. Biz onların içerisinden seçmeye çalışıyoruz ama o seçmeye çalıştığımız şey açık büfe gibi düşün bunu. Mutlaka yiyebileceğin kadar bir şey var. Bir şeyler alıyorsun, yiyorsun ve arka tarafta bir sürü yiyemediğin şey kalıyor. Belki de onların içerisinde çok hoşuna gidebilecek lezzetler ve tatlar var. Ben bunu biraz açıkçası o yüzden açık büfeye benzetiyorum. En büyük şanssızlığımız o şu an. Çok arz talep dengesinde bir bozukluk var. Bu kadar bir talep yok ama inanılmaz bir arz var. Yani dijital mecralara bir günde yüklenen şarkı sayısını falan duysan dudağın uçuklar yani. Mümkün değil. Yani insanların onu tüketmesi sağlıklı bir şekilde falan mümkün değil zaten bir şeyleri anlamaları. Artık müzik seçilen bir şeyden ziyade hayatımızda fon bir şekilde maruz kaldığımız bir şeye dönüştü. Yani sen arabada maruz kalıyorsun, kafede maruz kalıyorsun. İşte sevdiğin bir sanatçının şarkısını açıyorsun ve o algoritma sana arkada onunla ilgili bir radyo çalmaya başlıyor. Oradakilerin birçoğunu sen seçmemiş oluyorsun kendi listelerini dinlemiyorsan.
1: Sosyal medyada video izlerken bile
0: sosyal
1: maruz
0: medyada video
1: kalıyorsun
0: izlerken.
1: bambaşka.
0: Sonra sen bunu nereden biliyorum ya ben bunu niye duydum diyorsun. Hayatta dinlemeyeceğim bir şarkı belki. O yüzden maruz kalınan bir şeye dönüştü. Bu çok üzücü. Aslında birçok konuda öyle. Haberde de maruz kalıyoruz nihayetinde. Kültür sanatta da maruz kalıyoruz. Sinemada da maruz kalıyoruz. Yani ben dün işte Odise'ye gitmeyi düşündüm. Maruz kaldım çünkü. Yani hani Tenet'ten sonra böyle Nolan'la aram çok iyi değil. Oppenheimer'da da çok mutlu olamadım. Tamam dedim hani gidelim. Maruz kaldım nihayetinde. Ben dolu. Ben zannetmiyorum gerçekten Türkiye. Ya şöyle söyleyeyim gece 1,5 seansları falan dolu bütün sinemalarda. Ya
1: İnanılmaz.
0: ben Türk halkının bu kadar Odysseus şey yaptığını merak ettiğini ve bu kadar şey olduğunu zannetmiyorum. Ya kimse de kızmasın ama anlatabiliyor muyum? Yani yoktu ya 2 hafta önce hayatımızda. Ya bir anda böyle bir bilinç gelmiş de toplu hani Pluribus'taki gibi toplu bir bilinçle hareket etmeye başladık gibi bir şey oldu yani anlatabiliyor muyum? Öyle değil bu maruz kalmayla alakalı müzikte de maruz kalıyoruz ne yazık ki. Çok zorlaştı.
1: Bununla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Önceden ben de edebiyatla ilgili işte okurduk. Kanaat önderleri vardı, hala da
0: Aynen öyle,
1: varlar.
0: aynen öyle.
1: İşte onlara göre kendi kafamıza uygun olanlarla yolumuzda ilerlerdik. Onların önerilerine göre biraz şekillenirdik falan. Şu anda işte Odise mevzusu da aynı şekilde ilerliyor aslında. Yani o kadar herkes konuşuyor, o kadar zaten verilen reklamlar vesaireler o kadar kapsamı genişledi ki artık. Sadece toplulukların aynı yöne gitmesi değil, bütün reklam verenler, destekçiler, sponsorlar herkes bir yerden başka bir şey yapıyor. Yani Odise sadece bir film olmanın çok ötesine çıktı. Yani
0: Ya Ece şey
1: fashion'ı
0: diyor
1: değiştirdi şu an mesela.
0: Şey diyor arkadaşım abi IMAX'te izlememiz lazım. Oğlum
1: Gibi.
0: ne anlayacaksın sen yani arada tamam hani okey ama kadraj değişiyorsa bilmem ne falan okey de hani burada ya illa öyle gitmemiz lazım falan inanılmaz bir pazarlama taktiği yani.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Mesela şeyi görüyorum ben de artık hani fashion konusunda artık rimel sürmüyoruz bu şey.
0: Buna ancak sevinirim. Ona karşı çıkıyorum Ececiğim. Hiç doğal haliniz en güzel haliniz. Onu her zaman destekliyorum.
1: Ya ben çok severim makyajı. Niye böyle bir şey verdiysem, detay verdiysem. Ama o da dönecek. Günün
0: Öncelikle bu
1: sonunda
0: açıklama için teşekkürler.
1: herkesin buna ihtiyacı vardı. Ya günün sonunda ama o da dönecek. Başka bir şey çıkacak ve onunla birlikte bu sefer yeniden rimel sürmeye başlayacağız ya da yeniden bir şey yapmaya
0: Zaten biraz önce
1: başlayacağız
0: dediğim gibi
1: yani.
0: burada yönlendiriliyor olmak yani özgür iradenle bir şey yapamıyor olmayı hissetmek çok kötü ve işin kötü tarafı kelimeyi kullanmak istemedim.

0: İşin şey tarafı dışlanıyor olmak. Yani
1: Evet.
0: sen o trendin gerisinde kaldığın için ya da dışında kaldığın için, o
1: Kendini
0: kıyafeti
1: kötü
0: giymediğin için, o
1: hissediyorsun.
0: makyajı yapmadığın için bilmem, ama dışlanıyor olmak çok kötü bir şey. Anlatabiliyor muyum? Çok
1: Evet.
0: garip bir döneme denk geldik yani. Yani bizim
1: Gerçekten tuhaf.
0: anlamamız tabii işte Y kuşağı olarak falan, hani biraz daha zor anladığım kadarıyla.
1: Ya
0: Yaşlı yaşlı konuştuk.
1: bana şey tuhaf gelirdi. Özellikle İkinci Dünya Savaşı dönemi çok tuhaf gelir. Çok severim o dönemdeki üretimleri izlemeyi de severim yani özellikle kendi alanımda. Ama şu an çok daha büyük bir bombardıman içindeyiz. Bir de o dönem sanki insanlar çok farkında değilmiş de yönlendiriliyorlarmış gibi bir çizgi var. Şu anda hepimiz biliyoruz ama yönlendirilmeye devam ediyoruz gibi.
0: Mutluyuz çünkü Ece. Yani
1: Evet.
0: yerimize birileri bir şeyler yapıyor duygusu var
1: Tabii.
0: aslında. Birisi senin için şarkı seçiyor, birisi senin yerine film seçiyor, birisi
1: Çok
0: senin yerine
1: evet.
0: bilmem. Ve bir de herkesin her konuda fikri var. Yani sokakta herhangi bir şekilde hayatında sinemayla hiçbir işi olmamış bir adam bile Netflix'te gördüğü yorumlar ya da işte şey dolayısıyla seninle sinemayla ilgili bir şey konuşma cüreti demek zorundayım. Kimse kusura bakmasın, çünkü müzikte biz şu an bunu çok kötü yaşıyoruz. Yani normalde işte iki tane bir yerlere bir şey karalım bilmem, bu yapay zeka ile müzik yapıp sürekli bizim karşımıza getiriyorlar. Ve fenalık geçireceğiz yani. Buradan rica ediyorum, lütfen yapay zeka ile yaptığınız şeyleri bize getirmeyin. Dinlemiyoruz onların hiçbirini. Gerçekten dinlemiyoruz. Karşı olduğumuzdan falan değil. Üzerine konuşacak bir şey yok. Yani orada bir duygu yok. O aynı enstrümanlar kullanılıyor, aynı ses kullanılıyor. Siz belki fark etmiyorsunuz ama yaptığı düzenlemelerin %80'i aynı zaten. Aynı geçişleri yapıyorlar. Biz onu anlatmakta da tabii müzikliğini yani bilmeyen insanlara anlatmakta zorluk çekiyoruz. Bizim için o hepsi böyle hani plastik kaptan çıkmış böyle aynı kalıptaki şeyler gibiler.
1: Var olanı alıp çevirip yeniden yapıyor o zaman. Doğru mu anlıyorum?
0: Yok ya, insanlar şöyle mesela, atıyorum sen zamanın birinde bir şeyler yazmışsın bilmem ne yapmışsın, onu gidiyor işte Suno'ya verip onun işte sözlerini, ben işte bunu pop bir şekilde istiyorum diyor ve pop şarkı çıkartıyor. Şimdi normalde Suno onu yaparken belli kaynaklardan beslendiği için, yapay zeka olarak belli yerdeki kaynaklardan beslendiği için, genelde çıkardığı şeyler melodik olarak ritmik olarak aynı oluyor ve zaten aynı sesi de kullanıyor vokal olarak falan da. Ya biz zaten ilk iki notasından bir şeyin yapay zeka olup olmadığını anlayabiliyoruz artık. Çok fazla maruz kaldığımız için de. Onu diyorum, o bize duygusal olarak bir şey ifade etmiyor. Yani bize yolluyorlar. Bunu bir dinler misin? Bunu bir değerlendirir misin? Abi bu size olur mu bu şarkı? Hiçbirini dinlemiyoruz. Çünkü hiçbirisinin arasında fark yok yani. Ya yani hepsi tamamen dümdüz beyaz bir duvara bakmak gibi bizim için. Hiçbir şey
1: Evet.
0: anlamıyoruz ondan. Anlatabiliyor muyum? İnsanların anlamadıkları bir şey var. İnsanları değerli kılan şey kusurları. Yapay zeka kusursuz bir şey. Yani bir insanın yüzündeki, burnundaki kemer, ağzındaki yamukluk, dişindeki bir detay, kulağındaki, saçındaki bir detay, kelliği, saçının çıktığı yer, saçının beyazı, bilmem ne falan. Müzikte de bunlar böyle. Bir notanın yanlış basımı, bir şeyin yanlış söylenişi, bir şeyi çalma tarzı değişikliği. Bunların, bu kusurların hepsi kişiyi özgün yapan şeyler. Anlatabiliyor muyum? Yapay zeka çok perfect, çok kusursuz bir şey. O kusursuzluğun içerisinde yani yanlış bir şey söylemek istemem ama estetik yaptıran insanların estetikli yüzlerin hepsi birbirine benziyorlar ya bir noktadan sonra. Aslında onun gibi düşünün. Anlatabildim mi? Ayırt edemiyorsun ya. Hepsinin burun yapısı aynı oluyor. Göz yapısı, işte çene yapısı aynı olmaya başlıyor. Şakakları falan bilmem ne. Müzikte de öyle oluyor gibi oluyor. Biz onu şey yapamıyoruz yani. Bizim için hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Anladım.
0: Biz kusurun peşindeyiz. Yani o şarkıcıyı şarkıcı yapan, gitaristi gitarist yapan kusurun peşindeyiz. Perfectliğin değil yani, kusursuzluğun değil.
1: Çok iyi söyledin. Şimdi bu arada konu dallandı budaklandı. Ben sorularıma da arada geri döneceğim. Şunu sorayım. Biraz böyle başka bir yere gideceğiz ama söylemek istiyorum bunu. Ölürüm Hasretinle hani dönemin ilginç büyüme gösteren şarkılarından biriydi. Zaten onun ardından da gelen sizin böyle başarınız hakikaten çok da sevildiniz. Ya buradan sonra hayatınız işte o tarzı kendinizi gösterdiğiniz tarzı korumak için nelerden feragat ettiniz? Onu merak ediyorum. Çünkü bir anda sektöre giriş yapıyorsunuz. Hiç kolay bir şey değil. Ve birçok film ben filmden vesaireden izlediğim kadarıyla bir sürü aslında şeyle duvarla karşılaşıyorsunuz ve sınırla karşılaşıyorsunuz. Neydi siz nelerden feragat ettiniz? Onu merak ediyorum.
0: ya burada bir değerlendirme yapmak gerekiyor Ece. Feragat olarak görmüyorum ben bunu. Bunu işin işleyişi olarak görüyorum. Yani evet, gerçekten de böyle bize acı verecek, duygusal anlamda canımızı yakacak ya da hayatımızı idame ettirmemizi engelleyecek bir şey olsaydı belki feragattan bahsedebilirdik. Ama öyle bir durum yok. Ben günün sonunda hep yatıp kalkıp şükrediyorum yani ben sevdiğim işi yapabildiğim için. Kendini gerçekleştirmek diye bir kavram var, biliyor musun bilmiyorum. Bu çok insana zaten şey oluyor, hani ne denir ona? Allah'ım kelimeyi bulamadım. Ya çok az insanın şansı oluyor kendisini gerçekleştirebilmek için. Ben şükür ki hem seslendirme tarafında hem müzik tarafında kendimi gerçekleştirebildim. Ben çok böyle totosun üstünde oturabilen bir insan da değilim. Tam benim karakterime uygun gezdiğim ve sürekli hem dünyayı hem Türkiye'yi gezdiğim bir iş yapıyor oldum. O yüzden ben bunların hepsini aslında yanında gelen gülün dikenleri gibi düşünüyorum bir noktada. Bazı şeyleri kuralına göre oynamak gerekiyor. Evet, ama ne kadar düşünüyoruz ya da onu ne kadar düşünerek yapıyoruz onu bilmiyorum. Çünkü nihayetinde artık bu bir reflekse dönüşüyor Ece. Yani sen zaten artık o kasların gelişiyor ya, senin bir şeyi yapmaya yönelik kasların. Yani sen Ölür Masretini yaptıktan sonra, sahnede onu çok fazla çalmaya başladıktan sonra, arkasından ona benzer birkaç tane hit daha yaptıktan sonra zaten o kasın gelişiyor senin. Sen istesen de çok başka bir tarafa doğru gidemiyor oluyorsun. Zaten verdiğin tepki, duyduğun şey, kafandaki melodik yapı, söz yapma şeklin ona yakın oluyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle insanlardan zaten çok çok çok farklı şeyler çıkmıyor. Yani bir albümde pop yaptılar, bir albümde metal yaptılar, bir albümde rap yaptılar gibi bir şey zaten tutmuyordu onlar. Çünkü dinleyici de senden öyle bir şey beklemiyor oluyor. O yüzden feragat olarak bakmak için ortada olumsuz bir şey varmış gibi belki düşünmek gerekebilir. Ben ortada hiç olumsuz bir şey görmüyorum açıkçası. Çok mutluyum. Ekonomik anlamda evet olumsuzluklar var ama onlar da bizim dışımızdaki şeyler. Yani ülke ekonomisiyle alakalı şeyler.
1: Peki şey mi? Kestim seni ama şeyi çok merak ettiğim için. Siz kendi sınırlarınızı kendiniz belirlediniz ve kendiniz mi ilerlediniz? Yoksa dışarıdan işte şirketler çok katılıp sizi böyle bir şeylere zorladı mı, onu merak ettim aslında. Yok galiba öyle bir şey anladığım kadarıyla.
0: Şirketin seni zorlayabilmesi için Ece çok büyük bir yatırım olması lazım. Ya da atıyorum ki senin işte atıyorum gibi manifest gibi falan bir proje olman lazım. Anlatabiliyor muyum?
1: Anladım.
0: Sen bir şirketin projesiysen ya da çok büyük bir yatırım aldıysan evet onların kurallarına göre oynaman lazım. Biz hayatımızın hiçbir döneminde o kadar büyük bir yatırım da almadık. Öyle bir ortaklığın içerisine de girmedik. Hatta artık zaten son 5-6 yıldır kendi yapımcılığımızı da kendimiz yapıyoruz. Tamamen independent dediğimiz işte tamamen bağımsız durumdayız yani. O yüzden öyle bir zorlamaya daha çok seyircinin zorlamasına daha çok aslında şey kalıyorsun.
1: Maruz
0: yani öyle,
1: kalıyorsun.
0: Evet, öyle farklı bir şey çıkarttığında çünkü seyirci kabul etmiyor. Sen ona hem ekonomik anlamda bir anlam yüklüyorsun hem fiziksel hem de psikolojik anlamda bir anlam yüklüyorsun. Ve bu dinlenmediğinde ve dirençle karşılaştığında aslında en büyük baskı o oluyor. Çünkü dinleyicinin senden beklediği bir şey var. Ama şükür ki biz artık o kısmı da geçtik.
1: Evet.
0: Yani ya böyle çok bunların Türkçe karşılıkları tam oturmadığı için çok özür diliyorum herkesten. Hani legacy dediğimiz bir şey var. Hani efsaneleşmek anlamında işte artık mesela atıyorum yani Pink Floyd Another Brick in the Wall'u çaldığı sürece, Pearl Jam işte Even Flow çaldığı sürece, işte Queen yaşasaydı işte Bohemian Rhapsody çaldığı sürece falan, hani Freddie Mercury yaşasaydı daha doğrusu, işte Beatles devam etseydi, John Lennon yaşasaydı işte Let It Be çaldıkları sürece falan, onlar artık bir vardırlar ya. Bizim de artık Ölür Mahsetinle, Kendime Yalan Söyledim, Anlayamazsın, Yorma, Hayır Olamaz, Aklımı Geri Ver falan gibi bir sürü şarkı artık işte efsaneleşti. Bizim onları icra ettiğimiz sürece bu işi yapmamızda hiçbir şey yok, zorluk yok aslında bakarsan. Biz bunları zaten olabildiğince düzgün üzerine ekleye ekleye kaliteli bir şekilde paylaşmak durumundayız. O yüzden de hiç o konuda bir kaygı ya da şey yaşamıyoruz yani, oradan bir baskı görebilme. Ha, ama günün sonunda yaptığın şeyin dinlenmemesi çok büyük bir psikolojik baskı, çok büyük bir psikolojik yıkım.
1: Ya peki o zaman şey var mı sende, böyle çok sevdiğin, çok güzel olacağını düşündüğün, dinleneceğini düşündüğün ama o kadar da olmadı dediğin bir şarkı var mı? Yazıyorsun da aynı
0: zamanda.
1: Tabii
0: ki olmaz olur mu? Hatta olduğu için çıkartmadığımız bir sürü şarkı var. Tabii ki yani 8-10 tane şu an korkudan çıkaramadığım yani. Çünkü şöyle, dil olarak artık aynı dili konuşmuyoruz biz. Yani yeni müzik dinleyen nesille bizim okuduğumuz şiir ve hikayeyi anlattığımız, duyduğumuz dil aynı değiller. Anlatabiliyor muyum? Ben şöyle bir kötü sıkıntı var Ece. 84 müzikal kariyerinin en iyi şarkısını çıkartabilir. Oturur bunu eleştirmenler, müzik piyasası işte bilmem ne, şirketler biz hepimiz aramızda konuşur. Abi gerçekten adamlar imzalarını attılar ve müzik kariyerlerinin en iyi şarkısını çıkarttılar. Bu sadece dinleyenlerin izleme sayısına bağlı. Yani en iyi şarkımızı çıkartmışızdır ama dinlenmemiştir, izlenmemiştir, yoksa
1: bir anlamı yok. Evet.
0: Ama saçma sapan bir şey yapmışızdır. Instagram'da, TikTok'ta bir şekilde yürümüştür, bir şeylere meme olmuştur. Anlatabiliyor muyum? Mesela bize bu anlayamazsın şarkımızın tamamen hikayesi öyle.
1: Hı hı.
0: Anlayamazsın yaptık. 5 yıl mı geçti üzerinden, 6 yıl mı geçti, hiçbir hareket yoktu. Sonra bir meme dönüştü. Şarkıyı hızlandırdılar TikTok'ta. Hı hı. Futbol videolarının altına koydular, bilmem ne yaptılar. Bir meme dönüşerek şarkı şu an Türkiye'nin en büyük hitlerinden birisi haline döndü. Bu ne bizim hesaplayabileceğimiz bir şey, ne bir şirketin hesaplayabileceği bir şey. Anlatabildim mi? O dinlenmeye başladıktan sonra o kıymetli bir hale gelmeye başladı. Bu şarkının daha önce kıymetsiz olduğu hal anlamına gelmez ki. Anlatabiliyor muyum? Bu hiçbir şekilde ayarlanabilecek bir şey değil ve bu bizi çok büyük buhrana sürüklüyor. Yani ben şu an zamanımı harcadığım, ruhumu harcadığım, hikayemi anlattığım, benim için çok güzel bir şey paylaşacağım. Ki benim kendi, mesela onları 84'ten yayınlamaya korkuyorum biraz.
1: Hı hı.
0: Onun için kendi adım altında hani Tuna olarak yayınlıyorum bahsediyor. Çok iyi hikayeler var. Vakti olan bir girip bakmak isterse girsin baksın Tuna adı altındaki şarkılara. Çok güzel şarkılar var. Storytelling dediğim gibi başta işte o hikaye anlatmayı da çok severim. Yapmaya da çalışıyorum. Ama yok. Dinlenmedi yani bir şekilde. Anlatabiliyor muyum?
1: Hmm.
0: Ve onu şimdi gidip 84'te yapmakla Tuna'da yapmak arasında bir fark var. Çünkü orada bir şekilde sen onu ne kadar beğenirsen beğen, ne kadar ruhunu katmış olursan o dinlenmezse eğer başarısız olarak addediliyor.
1: O da ne kadar tatsız ya. Gerçekten
0: tatsız,
1: o kadar emek.
0: O, günün sonunda o bizi şöyle bir noktaya götürüyor. Şu an biz bütün, ben meslek birliğinde de pozisyon aldığım için bütün müzisyenlerle, şarkıcılarla da konuşuyoruz. Herkesin derdi aynı zaten. Aslında şu an yeni bir şeyler çıkartıp onu dinletmeye çalışmaktan, ki dinletemiyorsun zaten, göstermeye çalışmaktansa eldeki hali hazır markayı düzgün bir şekilde kullanmak daha avantajlı bir hale geldi. Mesela insanlar çok net işte şey yapıyorlar, hani sistemde bulunuyorlar. Yeni bir şey çıkartmıyorsunuz ya, çünkü dinlemiyorsunuz. Biz onu yaparken inanılmaz bir ekonomi ve inanılmaz bir fiziksel çabayla bunu ortaya çıkartıyoruz. Hepimiz cebimizden, kalbimizden, ruhumuzdan koyuyoruz oraya ve dinlenmiyor günün sonunda. Dinlenmemesini geçtim, ulaştıramıyoruz bile size. Yani algoritma izin vermiyor zaten ona. Anlatabildim mi? Bu kolay bir şey değil yani. Her yaptığımız şeyde canımızdan bir parça kopuyor bu dinlenmediği sürece. Ekonomik karşılığı zaten yok. Hani günün sonunda desem ki tamam ama ekonomik olarak tatmin ediyor, en azından hani böyle bir seçim yaparsın hayatına dair dersin. Öyle bir şey de yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yeni bir şey çıkartmaktansa oturduğun yerden yeni bir şey yok mu, yeni bir şey yok mu diye. Böyle hani şey vardı ya, şu mimar bir tane Batman bir tane, bir tane koyuyor ya, tam öyle oluyor yani. Yeni bir şey. En son hangisini dinledin diyorum. Ya en son neye hakimsin? Ölürüm Hasretinde çok güzeldi diyor. Abi 20 yıl geçmiş yani, sen arada evet, hiçbir şey dinlememişsin. 12 tane hit var orada. Ciddi 12 tane hit olmuş. Yeni bir şey yok mu? Abi dinlemiyorsun işte. Yok sana yok. Anlatabiliyor muyum ben?
1: Evet evet, gerçekten öyle ya. Çok da üzücü bir şey yani. Yapan, sadece ekonomik taraftan değil, yapan için, üreten için.
0: Ya üzülmüyorum Kece, şöyle üzülmüyorum. Zaten bilen bir insan, bunun bilincinde olan bir insan zaten böyle konuşmuyor. Hani bu şey gibi. Ya spora giden bir kilolu bir insanı bir sporcunun eleştirmemesi gibi, anlatabildim mi? Zaten insanı, ya da işte bir İngilizce hocasının zorla İngilizce konuşmaya çalışan bir insanı eleştirmemesi gibi. Anlatabiliyor muyum? Zaten bilen kişi onu şey yapmıyor ya. O boş konuşuyor ya, boş yapıyor. Bu konu hakkında da bir fikrim var. Faruk Eczanesi işte, Cem Yılmaz'ın şeyiyle. Bilmiyorum abi de, yok alakan işte, geç bu işi yani.
1: Evet, evet anladım. O zaman madem şeyden bahsettik, Musiki Eserci Sahipleri Grubu Meslekler Birliği'nde denetleme kurulundasın. 2022'den de beri bu görevi yapıyorsun. Sence sektör, böyle AI, telif ücretleri ne aşamada? Yani çok da iyi gitmediğini konuşmamızın gidişatına göre algıladım ama ne diyorsun?
0: Şöyle, dünya ile aramızdaki fark çok açıktı.
1: Hmm.
0: Son dönem yapılan düzenlemelerle beraber, yenilenmelerle beraber zaten şu an iki tane meslek birliği var. MESAM ve MSG. Bunlar bir federasyon altında toplandılar. Bir de MYOR birimiz var, yorumcular için olan. Yani eser sahiplerinin değil, yorumlayıcılar için olan. Eskisine nazaran şu an lisanslamalar ve takipler çok çok daha iyi. Dijitalin de bize orada bir katkısı oldu. Dijital müziğin de, dijital takip edebiliyor olmanın da. Aslında eskiye nazaran, yani geçmişte konuştuğumuz dönemlerine nazaran en iyi noktadayız şu an. Yani şöyle bir grafik, hani çok yükselen bir grafikte ilerledik ve şu an onun en üst noktasındayız. Daha da yükselmeye devam ediyor. Çünkü insanlar bilinçlenmeye başladı, mekanlar bilinçlenmeye başladı. Müziğe neden para verilmesi, telif ödenmesi gerektiğini anlıyorlar. platformlar, dijital platformlar telif ihlali gerçekleşmiş bir şeyleri kaldırmak ve ona bir yaptırım uygulamak konusunda şeyler, gönüllüler takipte ediyorlar. Bu yüzden aslında Türkiye açısından düşündüğümüzde gelirler ne kadar düşük gözükse de geldiğimiz en iyi noktadayız şu an tarih boyunca. Telif toplama anlamında bilmem ne de falan. Ama hacim olarak ve şey olarak, yani mesela atıyorum ki işte yaklaşık son rakamları yanlış söylüyorsam özür dilerim bilenlerden, son raporlara bakmadım çünkü. Bir kişinin Almanya'dan bir şarkıyı dinlemesiyle, dijital platformda dinlemesiyle Türkiye'den dinlemesi arasında yaklaşık 10 kat gibi bir fark var. Anlatabiliyor muyum? Yani en kaba tabiriyle Türkiye'de bir sanatçının 1 milyon dinlenmesi 350-450 dolar arasında bir rakama denk gelirken, o şeylerde 3500-4500 euro arasında gibi bir rakama denk geliyor.
1: Neden?
0: Oradaki alım gücüyle alakalı, platformların şeyiyle alakalı. Yani Spotify'ın ücreti, YouTube müziğin bilmem neyin ücreti de orada farklı. Anladım. Oradaki alım gücüne göre ayarlanmış. Buradakiler daha ucuz. Buradaki abonelik sistemi, reklam sistemi bilmem ne falan daha ucuz uygulanıyor tabii ki. Bazı platformlar da bundan geri adım atmıyorlar. Yani çünkü onlar için önemli olan şey abone sayısı. Orada ulaşabildiği rakam sayısı. Yani o orada şeyle ilgilenmiyor ki, sanatçı hani ne kadar az kazanmış, sanatçının bununla ilgili bir sıkıntısı var falan bilmem ne kısmına bakmıyor. O bir şirket, orada kurumsal bir yapı var ve o kurumsal yapının en büyük önceliği üye sayısını arttırmak. Borsadaki gücünü arttırmak, işte hissesini arttırmak.
1: Evet.
0: Haklı olarak, yani kapital sistem sonuç olarak. Orada onunla, o duygusal kısmıyla çok ilgilenmiyorlar. Ama her şeyin telif anlamında ve şey anlamında iyiye gittiğini söyleyebilirim. AI konusuna gelecek olursak tamamen bir muamma şu an. Çok serseri mayın bir şekilde ilerliyor. Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz ki zaten hani atıyorum Sam Altman falan bilmem ne de takip ediyorsundur belki. Onlar da aslında bunu kontrol altına almaya çalışıyorlar. Çok hızlı bir şekilde ilerlendi ve kontrolsüz oldu. Aynı şekilde müzikte de bu böyle ilerledi. Şu an sınırlar çok bulanık. Yani neyin bir telif ihlali olduğu, neyin nereden alındığı, ya çünkü takip etmek de mümkün değil. Biz de sonuç olarak, ben ayda bir 84'ün AI ile coverlanmış ya da 80 sözü alınmış, altına AI ile başka bir düzenlenme yapılmış bir sürü eserini Spotify'dan, YouTube'dan şeyden topluyorum, sürekli temizlettiriyoruz.
1: Evet.
0: İnsanlarda o bilincin oturması çok çok zor. Yani şeyi anlayamıyorlar. Neyin çalıntı, neyin hak ihlali olduğunu anlayamıyorlar. Mesela biz bunu kaldırdığımızda gelip kalıp bize şey yapıyorlar. Abi niye kaldırdınız benim şarkımı? Diyor. Oğlum o senin şarkın değil. Ama ben diyor onu işte böyle kendim yaptım diyor. Getirdin. Şey yaptım. Onunla alakası yok. Bu sözü kullandın ya, müziği kullandın ya. Ama adını yazdım diyor. Öyle bir şey değil.
1: Evet,
0: yani tabii
1: evet.
0: Adınız yazıyor işte, evet. Orada 84 yazıyor diyor. Öyle bir şey değil. Bunu, o bilincin oturması lazım. Yani bunun bir hırsızlık olduğu, bunun yapılmaması gerektiği falan gibi, ki yani onu halka anlatana kadar sanatçılar da yapıyorlar zaten. Hani
1: evet.
0: Sürekli bir şekilde bir aralarında davalaşma oluyor, şey oluyor. Ama ben orada karanlık görmüyorum hiçbir şeyi. Tarih boyunca olduğumuz en iyi noktada olduğumuzu rakamsal olarak da biliyorum. Ve gidişat olarak da biliyorum.
1: Çok iyi, çok sevindim. O kadar uzamış gitmiş ki ben çok keyif aldım bu arada. Az zamanımız var ama sormak istediğim bir soru var. O hem benim için hem de Agora için sormak istiyorum bu soruyu. Sence sanatçı sorumluluk hissetmeli mi? Bir şeyler söylemek ya da bir kendini bir yerde konumlandırması gerekir mi? Bu tamamen şahsi fikrini soruyorum ve sadece müzik için de düşünmüyorum yani.
0: Hem evet hem hayır.
1: Hı-hı.
0: Neden evet? Çünkü birileri seni dinliyor ve kitleleri, yani rol model olarak alıyorlar, evet. Ve kitleleri hareket ettirme şansın var. Bu yüzden evet. Neden hayır? Çünkü sen özgür bir bireysin. İstediğini yapabilmelisin. Anladın mı? Yani
1: o anlamda.
0: Kimseye göre hareket etmemelisin yani. İstediğini yapabilmelisin nihayetinde. Özgürlükçü bir toplumda özgür bir bireysin, yetişkin bir bireysin nihayetinde. Ya yani ben kimseyi düşünerek, abi ya herkesin de bir zekası var ya. Abi ben yanlış bir şey söyleyeceğim ve arkamdan gelecekler. Anladın mı? İşte toplumu kin ve nefrete sürükleme şeyi. Abi benim bilincim yok mu? Ben niye o herifi dinledim diye bir anda savaşa gidiyorum yani, anlatabildim mi? Hani toplumu kin ve nefrete sürüklüyorsun gibi bir şey. Öyle değil. Ben istediğimi söyleyebilmeliyim de günün sonunda. İfade özgürlüğü denen bir şey var. Çok hassaslara temas etmediğin sürece. Anlatabiliyor muyum ki? İstediğimi de yapabilmeliyim de. O yüzden hem evet hem hayır. Ama bir gücün var, bir söylem gücün var. Hareket ettirme gücün var. Gençler özellikle gelişim çağında eğer ya biz sonuç olarak kendi rol modellerimizin düşünce şekillerinden, bakış açılarından, dinledikleri şeylerden, okudukları şeylerden hep etkilendik. Mutlaka bizimkilerden de etkilenen, çok nadir olsa da abi ne okuyorsun, ne dinliyorsun diyen insan çok nadir olsa da çıkıyor. Mutlaka onlar gidiyorlar, ona bir bakıyorlar. Benim hayat görüşüm hakkında bir fikir sahibi oluyorlar. Hı hı. Ha, bu adam böyle düşünüyormuş, siyasi görüşü böyle, işte sanatsal görüşü böyle falan, bilmem, edebi görüşü böyle diye bir fikir sahibi oluyorlar. O yüzden bir etkileme ihtimalin de var. Anlatabiliyor muyum?
1: Anladım. Güzel bir cevap oldu.
0: Evet de olamaz, hayır da olamaz yani.
1: Anladım. Peki. O zaman
0: bu zaten şey, sanat toplum için mi? Sanat için gibi bir şey yani.
1: Gibi karışıyor. Zaten zaman geçtikçe bunlar çok birbirine giren konular yani. Bir yerden sonra çok giriftler.
0: Ya çok büyütüyoruz Ece ya. Yani otur şarkını söyle geç abi, birileri dinliyorsa de. Onda sürekli bir anlam yükleme çabası, sürekli bir anlamlandırma. Çünkü dünyaya gelişimizi bir anlamı olsun istiyoruz. Herkes evet. Kendisinin bir varoluşunda bir anlamı olsun istiyor. Anladın mı? Tamamen onun çabası abi. Yok, müzik mi yapmak istiyorsun? Çal şarkını abi, dinleyen var mı? Dinlesin. Hı-hı. Yok mu? Kapatsın geçsin abi, o da sana sövmesin yani.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Saçma sapan bir hayat yani.
1: Evet.
0: Lanet olsun bu sevgi. Lanet olsun bu hayat. Tam olarak öyle yani.
1: Sebebi neydi ki? Tamam, o zaman şunu sormak istiyorum ben. Yeni projeler var mı? Çünkü çok böyle hareketli, bu son konserlerden sonra hareketli gittiniz. Bundan sonra ne olacak merak ediyorum.
0: 2026'yı biz 20. yılımızın kutlamaları, hı hı, hani şöleni olarak geçirdik. Mayıs ayında Zorlu'da bir tane büyük orkestrayla bir konser yaptık. Ona devam ediyoruz. Bu pazar 31'inde zaten işte Temmuz'da vardı. 31'inde Maslak'ta vardı, İstanbul'da. İzmir'de ve Ankara'da da devam edeceğiz. Onun hemen arkasından bu konserlerin görselleri ve sesleriyle bir plak çalışmamız. Onların dijitale çıkması ve görüntüleri çıkacaklar YouTube'da. Hepsi yayınlanacak. Onlar yapılırken de diğer taraftan da artık ufak ufak yeni şarkılara başlayacağız. Boş durmamak için. Öyle yoğun bir dönem bekliyor. 2027'yi full üretimle ve kayıtla geçireceğiz muhtemelen. Çalmaya da devam ediyoruz. Çok ciddi de çalıyoruz çünkü yoğun bir şekilde.
1: Sürekli geziyorsunuz bu arada, değil
0: şükürler mi? Şükürler olsun ki, aynen. Çok seviyorum. İyi ki öyle yani.
1: 20. yıl konserleri peki nasıldı sizin için? Yani nasıl tepki aldınız? İyi miydi?
0: Tahminimizin çok üstünde geçti. Kalabalık bir orkestra ve konuklar falan olduğu için, işte Emre Aydın geldi, Dedi Blüman geldi, Madrigal'den Anıl geldi, Ferman geldi Manga'dan falan. Biraz zor bir operasyondu yani, 100-120 kişilik bir operasyondu, görüntüsü, sesi, sahnesi falan bilmem ne. Hep bu tip şeylerde ufak tefek aksaklıklar çıkmasını bekleriz tabii ki, çok normal bir şey. Hiçbir aksaklık çıkmadı, her şey mükemmel, su gibi aktı. Seyirci çok mutluydu, biz çok mutluyduk. Ortaya çıkan şey çok kaliteli oldu. İnşallah onu devam ettirebiliriz. Şimdi 3 tane daha yapacağız. Bu kadar büyüklükte olmayacak orkestra yine, ama daha kompakt bir şekilde 3 tane daha yapacağız. O yüzden çok mutluyuz. Çok güzel geçti. Ortaya çıkan malzeme de çok güzel oldu. Umarım onu iyi bir şekilde izleyemeyenlere de geçirebiliriz sesiyle ve görüntüsüyle. Onu uğraşacağız bakalım. Her şey yolundaydı yani.
1: Süper, çok sevindim. Ben de katılmıştım birine. Çok güzeldi. Çok keyif almıştım yani. Ellerinize, emeğinize sağlık.
0: Sizin de kulağınıza, ayağınıza sağlık.
1: Teşekkürler. Agora bitti. Böyle sohbet o kadar keyifli ilerledi ki hiç tahmin etmediğim gibi oldu. Sadece bir şarkı çalabilirdik.
0: Evet, uzun konuştu. Ya benim çene biraz işte ya.
1: Çok teşekkürler. Dinleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Sana da katıldığın için çok teşekkür ederim.
0: Ben davet ettiğin için teşekkür ederim. Herkese sevgiler.
2: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
1: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Özsoy, Tülay Bilgi Özsoy, Seçkin Özsoy ve İnci Bilgi Özsoy'a teşekkür ederiz.
1: Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Apaçık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Bugün programın büyük bölümünde Dimitris Mistakidis'in yeni albümü var. Mistakidis 1970 Selanik doğumlu gitarist şarkıcı. 1986 yılından beri sahnelerde, yani aşağı yukarı 40 yıllık bir müzik yaşamı söz konusu. Çalışmalarına bu programda oldukça sık yer verdiğim bir isim. Bu da son çalışması. Direkt Türkçeleştirerek ismini söyleyeyim. Dimitris Mistakidis'in kaseti son çalışmasının ismi. Canlı bir kayıt Melodia 99.2 isimli radyoda canlı kaydedilmiş bir albümle karşı karşıyayız. Kadroda gitar, buzuki ve vokalde Mialis Atsaris, tulum, flüt ve kavalda Yorgos Makris, keman ve vokalde Elena Avramiotti, basta Petros Lambridis, davulda Prodromos Mistakidis ve tabi vokal ve gitarda Dimitris Mistakidis yer almış. Dimitris Mistakidis'in kaseti isimli albümde. İlk olarak Mistakidis'in kendi bestesi Skitali'yi dinledik. Bestecisi bilinmeyen bir repetiko ile devam edelim. İlk kaydı 1931 yılında yapılmış bu repetikonun Tadistia Toimaika.

0: Ευχαριστούμε. Τώρα τα παίξαμε όλα.
1: Apaçık Radyo'da Dimitris Mitsotakidis'in bir Yunan radyosunda canlı kaydettiği yeni albümü Dimitris Mitsotakidis'in kasetini dinliyoruz. İki şarkıyla devam edelim. Önce yine Dimitris Mitsotakidis'in bir bestesi fakat sözler müzisyen Thanos Papanikolaou'ya ait Yeraki yani Şahin ve arkasından müzisyen ve besteci Thanasis Papakonstantinou'nun bir şarkısını yorumluyor. Mitsotakidis. Burada Mitsotakidis'in bir dönem Papa Konstantino'nun grubunda da çaldığını belirtelim. Bu şarkının ismi de Oniro, Rüya.

Apaçık Radyo'da Dimitris Mistakidis'in canlı kaydettiği yeni albümü Dimitris Mistakidis'in kasetini dinliyoruz. İki şarkıyla daha devam edelim. Önce ünlü şarkıcı 2011 yılında 63 yaşında hayatını kaybeden Nikos Papazoglou'nun bir bestesi. Burada Mistakidis'in de bir dönem Nikos Papazoglou'nun grubunda çaldığını belirtelim. Sinerga'yı yorumlayacak Dimitris Mistakidis. Ardından Jimmy Sponosis'in bir şarkısı geliyor. Jimmy Sponosis de hem müzisyen hem de bir stand-up sanatçısı. O da Papazoglou gibi 63 yaşında, 2018 yılında hayatını kaybetti. Mistakidis'in Sponosis'ten yorumlayacağı şarkısı Physike Historia, Doğal Tarih.

doğumlu müzisyen ve aktör Argiris Bakircis'in bir şarkısı gelecek. Dimitris Mistakidis ve grubunun yorumuyla Apatoparkos de Miravolo.

0: Εντάξει, νομίζω θα χαρεί η μητέρα του.
1: Dimitris Mistakidis'in son albümünden sonra kalan bölümde Mistakidis'in son yıllarda çıkardığı birkaç single'a değinelim. Önce bu yılın Şubat ayında yayınladığı bir çalışma. Burada şarkıyı Mistakidis, Yunan şarkıcı, oyuncu ve tiyatro yönetmeni Marta Frinsila ile beraber söylüyor. Girit kemençesinde Paris Pesinakis, Neyde Haris Lambrakis, gitar, mandolin, lavta ve perküsyonda da Dimitris Mistakidis yer alıyor ve yine Mistakidis'in bir bestesi Mavri Petra, Siyah Taş.

Sırada Mistakidis'in geçtiğimiz yıl Mart ayında yayınladığı bir kayıt var. Beste yine Mistakidis'e ait. Sözlerde Efe Çogeni'nin bu şarkı savaşlarda zorluklar yaşayan çocuklarla ilgili. Akustik gitar, bas ve vokalde Dimitris Mistakidis. Ona eşlik eden Nefeli Fasuli, Yunan şarkıcı. Elektro gitarda Takis Barbaris ve tuşlu çalgılarda Stelios Fragus var. Duyacağınız çocuk sesi de Nikolas Papadakos'a ait. Megalosa, büyüdün mü?

Dimitris Mistakidis'i ayırdığımız bugünkü programı sanatçının 2023 yılında yayınladığı bir kayıtla bitirelim. Burada Mistakidis, Mihalis Haniotis'in bir bestesini yorumluyor. Alago Atitaso bugünkü programımızın son şarkısı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Özsoy, Tülay Bilgi Özsoy, Seçkin Özsoy ve İnci Bilgi Özsoy'a teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şakir Gökçeba ve Esin Düzakın'a teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Malumunuz olduğu üzere Çorum Bozlakları çok lirik ve güzeldir. Özellikle de Şekip Şaha Doğru'nun eserleri kanımca Çorum'un en müstesna türküleri arasında yer alıyor. İlk defa dinleyenleri bile kendi atmosferini cezbeden bozlaklarından birisini paylaşacağım sizlerle bu hafta. O bozlakla başlayacağız programa yani. Sözleriyle, ezgisiyle çok sevdiğim eserlerden birisi. Bayram Bilge Tokel'in icrasından dinliyoruz bu Şekip Şah'a doğru bozlağını. Niye gamlanırsın divane gönül, diğer adıyla yaz gelir.

Bayram Bilge Tokel'den bir kayıt daha paylaşacağım sizlerle. Bu da az önceki gibi halk müziğinin en müstesna türkülerinden birisi bence. Sözleriyle ilgili yorumlarımı da aktarmıştım önceki aylar ve yıllarda. Bu nedenle şimdi sadece künyesini aktarmakla yetiniyorum. Sivas Divriği yöresine ait türkü. Kaynak kişi Bekir Tektaş, derleyen ise Osman Özdenkçi. Anonsun başında da belirttiğim üzere Bayram Bilge Tokel'den dinliyoruz. Kahpe felek sana nettim neyledim.

Zaman zaman programlarda hazırlamayı planladığım ama bir türlü vakit bulup gerçekleştiremediğim tasarılardan bahsediyorum sizlere. Bunlardan birisi de Karacaoğlan hakkında seri program kayıtları. Diğer planladıklarımı hayata geçiremesem sorun değil ama Karacaoğlan hakkında seri programlar hazırlamadan dilden dile titreşimler bitecek olursa açıkçası içimde kalır. Bir anlamda gözüm arkada gider. Bunu aklıma getiren dinleyeceğimiz Karacaoğlan türküsü oldu. Zira şimdi bir Karacaoğlan türküsü paylaşacağım sizlerle. Bu şiiri Zeynel Demir havalandırmış ve türküyü de yine onun kendi icrasından dinliyoruz. Ağlayı ağlayı düştüm yollara.

Sırada Durmuş Ali Öztürk'ün icrasından dinleyeceğimiz bir Ali İzzet Özkan türküsü var. Aşık Ali İzzet Özkan'ın bu türküsünü Neşet Ertaş kendi üslubunda çalıp söyledi ve o üslupla mühürledi. Çoğu insanın zihninde de Neşet Ertaş'ın icrası kaldı. Bu anlamda o türküyü mühürlediğini söylüyorum. Durmuş Ali Öztürk de o icraya yaslanarak enstrümantal olarak çalmış bu türküyü. Yani bu meşhur eseri şimdi enstrümantal olarak dinliyoruz. Mühür Gözlüm.

Sırada bir Neşet Ertaş türküsü var. İçli ve frikatli ağıtlardan biri bu. Ulaş Kurtuluş Ünlü'den dinliyoruz. Kar mı yağmış yüce dağlar başına?

Sırada Celal Sezer'den dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilkinin söz ve müziği Bilal Ercan'a ait. Türkünün ismi ise Yağmur Yağar Benim Garip Başıma.

Bu arada dinlerken fark ettim, not etmeyi unutmuşum. Dinlediğimiz türkünün ölçüsü 18'likti. Usulü ise 2-3-2-3 şeklindeydi. Celal Sezer'den dinleyeceğimiz ikinci türkü Yozgat yöresinden. Kaynak kişi İbrahim Bakır, derleyen ise Nida Tüfekçi. Türkünün ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 2-2-3 şeklinde. Ve Celal Sezer'in icra edeceği bu Yozgat türküsünün ismi de Gam Gasavet Keder.

Sırada Hulusi Gökmeşe'den dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilkinin söz ve müziği Kaan Gökmeşe ile Hulusi Gökmeşe'ye ait. Türkünün ismi Bitmez Benim Dertlerim.

Hulusi Gökmeşe'den dinleyeceğimiz ikinci türkü kendisine ait. Yani söz ve müzik Hulusi Gökmeşe tarafından yapılmış. Yani hem sözleri yazmış hem de bunları havalandırmış Hulusi Gökmeşe. İsmi ise Neyleyim.

Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Kamil Abalıoğlu'ndan bir kayıt paylaşacağım sizlerle. Dinleyeceğimiz türkünün sözleriyle ilgili oldukça detaylı açıklamalar yapmıştım önceki aylar ve yıllarda. O hususlar üzerinde durmayacağım şimdi. Ama Kamil Abalıoğlu'nun icrasından biraz söz etmek istiyorum. Bundan bahsetmeden geçersem içime sinmez. Çünkü yerel sanatçıların icralarında ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ulaşamadığınız bir tad var, kendilerine has bir hava var. Dinleyeceğimiz türküde Kamil Abalıoğlu'nun yer yer velveleli okuyuşu hakikaten çok ayrı bir hava katmış türküye. Ayrıca genel olarak yorumuyla hem türkünün ezgisini yabancılaştırmamış hem de kendine has bir yorumla icra etmiş türküyü. Yorum nedir sorusunun tecessüm etmiş cevaplarından birisi bu kayıt kanımca. Sınırlarda gezip düşmemenin bir örneği bu icra. Çünkü biraz daha esnese ya da ezginin ana formunu ihlal etse yorum darmadağın olup gidecek. Ezgi başka bir hal alacak. Ama Kamil Abalıoğlu sınırlarda o kadar mahir dolanıyor ki dikkatli dinleyici hem heyecan hem de estetik bir haz alıyor bu icradan. Yorumu ezgi ırgalamak ve müzik cümlelerini çekiştirip onlara eziyet etmek zannedenlerin Kamil Abalıoğlu'nun bu icrasını ders niteliğinde dinlemesi çok isabetli olur bence. Dinlediğinizde benim gibi düşünecek misiniz bilmiyorum ama benim kanaatim bu yönde. Umarım sizler de keyifle dinlersiniz. Kamil Abalıoğlu'ndan dinleyeceğimiz türkü Afyon Emirdağ yöresine ait. Kaynak kişi Ali Ercan, derleyen ise Sümer Ezgü. Türkünün ismi de Emirdağ'ı birbirine ulalı.

Bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçilerimiz Şakir Gökçebağ ve Esin Düzakın'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şakir Gökçeba ve Esin Düzakın'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo.
2: Kainatın
3: tüm
2: seslerine,
3: renklerine,
2: ve
3: titreşimlerine
2: Apaçık
3: Radyo.

Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş. Perşembe günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Ekonomi tıkırından, ekonomi tıkırı, oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var.
9: Apaçık Radyo.
10: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ersu Pekin'e teşekkür ederiz.
11: Arsenal Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
12: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi hafta sonları sevgili dinleyiciler. Güzel bir tatil günü geçirmeniz dileğiyle bu haftaki Musiki Arşivi programında sizlerleyiz. Bugünkü yayınımızı kumanda masasından arkadaşım Selahattin Çolak sizlere ulaştıracak. Efendim, bugün şu icracılar yer alacak programımızda: Münir Nurettin Selçuk, Erol Deran, Radife Erten, Udi Nevres. İlk olarak özel bir kayıt dinleteceğim sizlere. Evde kaydedilmiş bir evde amatör işi bir kayıt cihazıyla. Bu kaydı bana gönderen İzmirli musiki sever dostum, aynı zamanda zengin bir koleksiyonu vardır, Orhan Yıldırım'a çok teşekkür ederim. Bu kayıtta ilkin Nefiri Behram Ağa'nın Bayati Peşrevi çalınıyor. 16. yüzyıl musikecilerinden Yılmaz Öztun'a 16 saz eserinin günümüze geldiğini bildiriyor. Bu eserleri listelemiş. Ardından 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlarında yaşamış olan Şikarizade Ahmet Efendi'nin Bayati durağını Münir Nurettin Selçuk okuyor. Bu durağı Münir Nurettin çok daha önce Taşbila'da okumuştu. Buradaki sesine bakılırsa 1960 sonrası bir kayıt olduğu anlaşılıyor sesindeki pesleşmeden. Durak bir dini musiki beste şeklidir. Güfte şöyle Yunus Emre'den: Nice bir uyursun uyanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Dellallar çağrışur inanmaz mısın? Peşrevi, ardından bu durağı dinliyoruz efendim.

Efendim, kayıt çok iyi bir kayıt değil ama dinletmek istedim bunu sizlere. İkinci olarak Erol Deran'ı dinliyoruz. Onun bir kanun solosu 21,5 dakika kadar sürüyor. 17 Mayıs 2026'da Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Korosu'nun Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği konserden aldığımız bir solo bu. Çok güzel bir icra. Program şöyle: Taksim, ardından Refik Fersan'ın Hicaz Peşrevi, Taksim, Udi Nevres'in Hüzam Saz Semaisi. Bu soloda en çok dikkatimi çeken şey şu oldu: Hüzam Saz Semaisi'ni çalarken 15,5. dakika civarında bir ara taksimiyle Evcara makamına geçiyor Erol Deran. Bu arada Dilhayat'ın Evcara makamındaki saz eserlerinden bir motif de kullanıyor. Onu tırnak içine almış. Sonra tekrar Hüzam Semai'ye dönüyor. Hüzam gibi bir makamla Evcara makamının verdiği lezzetler çok farklı. Bu bakımdan çok çarpıcı bir geçki olarak görünüyor. Erol Deran bu çok farklı lezzetlere geçişte ustalığını gösteriyor. Dinleyiciye hissettirmeden suhuletle bambaşka bir makama geçebiliyor. Efendim, buyurunuz, dinleyelim.

Erol Dera'nın Kanun solosunu dinledik efendim. Şimdi üçüncü solistimiz Radife Erten, bir İstanbul Radyosu kaydı. Tahminen 1960'lardan. Eşlik edenler Cevdet Çağla viola, Haluk Recai kemençe, Vecdi Seyhun violonsel, Ümit Mercan Kanun, Yorgo Bacanos ud. Bu saz takımında çalan Ümit Mercan aslında Fikret Kutlu'nun radyo yayınlarında zaman zaman kullandığı bir takma. Aynı zamanda Haluk Recai de öyle. Onun da asıl adı radyo yayınlarında kullandığı Haldun Menemencioğlu. Efendim, Cevdet Çağla'nın viyolayla kısa bir giriş taksiminden sonra Tamburi Mustafa Çavuş'un belki de ilk icra olan, onun öteki eserlerine hiç benzemeyen bir sabah şarkısını okuyacak Radife Erten. Bahadır Sabah, Melil Melil Esersin. Dinliyoruz.

Tam buraya Mustafa Çavuş'un bu hiç hatırlanmayan, günümüzde hiç hatırlanmayan şarkısından sonra Fehmi Tokay'ın aynı makamdan şarkısını okuyacak Raif Erten. Yine bir gün doğuyor içime aşk elinden.

Bu az bilinen iki şarkıdan sonra daha çok bilinen bir şarkı. Supi Ziya Özbekkan'ın eseri. Sabah makamında yine. Semti Dildare bu demler güzelin var mı sabah?

Son olarak Radife Erten bir Uşak Divan okuyor. Anonim bir eser. Ey melek Sima, bugün devran senindir.

Radife Erten'i dinledik. Efendim kısa bir vaktimiz kaldı. Onu da bir taş plakla dolduralım. Güzel bir türkü. Akşam oldu yine bastı kareler. Oturmuş sevdiğim zülfün tareler. Çalıp söyleyen Udi Nevres bir taş plak. Aynı türküyü Supiye Hanım da okumuştu. Akşam oldu yine bastı kareler diye başlayan bir de Hüzam türkü vardır ama ikinci mısrada güfte değişir. Sadece birinci mısrada güfte benzerliği gösterirler. Udi Nevres'i dinliyoruz.

0: Udi Nevres çalıp söyledi, akşam oldu yine bastı kareler türküsünü. Efendim bu haftaki programımızı da böylelikle tamamlamış olduk. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.
1: Orfeon Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ersu Pekin'e teşekkür ederiz.
2: Kim astı bu resmi?
3: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: güzel göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.
4: Pazartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Sada Nevis.
1: Geçtim yine dün.
0: Hazırlayan ve sunan Cemal Ünlü. Geçtim.

0: Río de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Salih Işıker ve bendeniz Ferit Dalbudak bir Rio de la Plata programında daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Fransız sosyolog Remy S. Tango isimli kitabının Tango'nun gelişiminin tanığı olarak tiyatro, sinema ve beşeri bilimler başlıklı bölümünde şöyle yazıyor. Tango, halk tiyatrosunun önemli rol oynadığı kültürel bir ortamda doğar. Tango sahneye yerleşecektir. Sinemayla ilişki de kısa sürede benzer bir hal alır. Tango'nun beşeri ve toplumsal bilimler için araştırma konusu olması ya da günümüzdeki evreyi niteleyen çağdaş dansta yaratıcılığı teşvik etmesi için daha çok uzun süre beklemek gerekecektir. Tiyatro. Tiyatronun uzun bir geleneği vardır. Arjantin sirkinden başlayıp her türden gösterinin de yer aldığı akrobasi, şarkılar, dans, komik skeçler geleneğine dek uzanır. Bu, bir anlamda İspanyol tiyatrosunun kreol dünyaya uyarlanmasıdır. Çok doğal olarak tango da bu gelenekte yerini alacaktır. Komik skeçlerle söylenen bu tangolara halk çok ilgi göstermektedir. Dinleyicilerin hoşlanması, tiyatro yapımcılarını tangoları piyeslerinde kullanma yönünde teşvik etmektedir. Şimdi günün ilk tangosu Adolfo Beron'dan gelecek. El tango es azul. Tango mavidir. Ardından Confidencias, güven. Tango'nın üçüncü bir parçası Lo han visto con otra. Onu başka biriyle görmüşler. Ve tango'nın son parçası Quiero verte una vez más. Seni bir kez daha görmek istiyorum. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında tangonun gelişiminin tanığı olarak tiyatroyu anlatmaya devam ediyoruz. 19. yüzyıl sonunda kreol ve komik bir skecin başarısı yazarın moda bir dansı katmasına bağlıdır. Bu kreol koşul yavaş yavaş ulusal düzeyde bir koşul halini alacaktır. 1910'lu yıllarda komik skeçlere tango katma fikri ortaya çıktı. Oyuncular şarkı söylemeyi öğrenmek zorunda kaldılar. 1915'ten itibaren artık tiyatroda tango vardı. Şimdi sıradaki tandamız Osvaldo Pugliese'den geliyor. İlk parça Don Agustin Bardi. Ardından Emancipasyon, Özgürleşme. Sonra El Sueño Don Pibe, Rüya Don Pibe. Ve tandanın son parçası Una Vez, Bir Kere. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında tangonun gelişiminin tanığı olarak sinemayı anlatmaya başlıyoruz. Günümüzde 300'den fazla filmde tango merkezi bir konumdadır. Sinemada tangonun analizi nasıl yapılır? Sinema, tangonun evriminin analizi için ilginç bir dolayımdır. Çünkü bu iki sanat genel olarak eş zamanlı ortaya çıkmıştır. Arjantin ve Uruguay'da tango, gördüğümüz gibi bir dans etme ya da müzik yapma tarzından çok daha fazlasıdır. Şarkılı tango, insanların tasarım dünyasını zenginleştirir. Kolektif bilinci, kolektif kimliğin kendisini ifadesini sağlayan metaforlarla doldurur. Tango, varoluşun güçlüklerini tarif etmeyi, onları esere dönüştürmeyi, şiirsel düzeme taşımayı sağlayan bir alet olmuştur. Kısacası tango, güvenlik ve kimlik sağlayan psikolojik bir kaynaktır. Tangonun bu çalışması kuşaklar boyunca sürmüştür. Şimdi sıradaki tangomuz Lucio De Mare'den geliyor. Solist Horacio Quintana. İlk parçamız El Aguacero, Su Perisi. Ardından Le Mismo Que Un Tango, Tıpkı Tango Gibi. Sonraki parça Igual Que Un Bandoneon, Tıpkı Bir Bandoneon Gibi. Solamente Ella, Sadece O ve Tandanın son parçası Alhumeca dinliyoruz.

Rio de la Plata programında Fransız sosyolog Remy Essin, Tango isimli kitabının Tango'nun girişiminin tanığı olarak sinema başlıklı bölümünden okumaya devam ediyoruz. Tango'nun fikirler, çağrışımlar, metaforlar dünyası dışarıdan birine tuhaf, hatta yabancı gelebilir. Orada doğmamış birinin bu dünyaya girmesi zordur. Bununla birlikte farklı evreleri boyunca gelişimini ve evrimini inceleyerek anlamaya çalışmak mümkündür. Arjantin film tarihini incelemek bu tango dünyasına yaklaşmanın iyi bir yöntemidir. Şimdi günün son tandası bir vals tandası. Pedro Lorenz'den geliyor. Caserón de Tajas, Kiremitli Ev. Mendoza, Mendoza. Paisaje, manzara. Ve Tanda'nın aynı zamanda günün son parçası Maria Remedios. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere. Teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Tarbudak. Hepinize iyi bir hafta dileriz. Hoşça kalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Egzotik yeraltı.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and roll'un ters köşeleri.
1: Salı geceleri 12'de, Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
1: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında bir pazar günü yeniden buluştuk. Herkese merhabalar, ben İlknur Akman Erk. Sizleri bu hafta Anadolu'nun güzel bir köşesinden, Konya-Isparta sınırındaki kerpiç evlerden oluşan Sonsuz Şükran Köyü'nden selamlıyorum. Değerli dostlar, program destekçilerimizle birlikte radyomuzu destekleyen tüm dostları da ayrıca selamlamak ve onlara şükranlarımı göndermek istiyorum. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. gezgininşarkisi@gmail.com. Dostlarım, bu hafta Antonio Vivaldi ile başlayalım diyorum. Antonio Vivaldi, çok söylemeye gerek yok, çok söze gerek yok. 1678-1741 yılları arasında yaşamış çok parlak bir besteci. Muazzam bir keman virtüözü, bir Venedikli. Yaşamı boyunca 500'ün üzerinde konçerto besteleyerek bu türün gelişimine en büyük katkıyı sağlamış isimlerden biri. Capcanlı ritimler, berrak melodiler ve güçlü bir ifade onun müziğini gerçekten tanımlar. Bugün tam da bu türde bir eser hazırladım sizlere. Mi majör keman konçertosunu dinleyeceğiz. RV-271 eser sayılı, bu L'Amoroso olarak da bilinen bir eserdir. Sevgi dolu, sevgiyle anlamında kullanılan bir tabir L'Amoroso. İlk bölümde tabii canlı, enerjik bir allegro var. İkinci bölüm dingin ve şarkı söyler gibi adeta bir cantabile. Sonra da coşkulu bir final geliyor. Gerçekten hani Antonio Vivaldi'nin müzik dili bu konçertoda bütün sıcaklığıyla hissediliyor. Kimden dinliyoruz bu güzel eseri? Trevor Pinnock liderliğinde The English Concert topluluğundan dinleyerek bu haftaki müziklerimize başlıyoruz.

Değerli dinleyiciler, Antonio Vivaldi ile başladık. Bugün sırada ikinci İtalyanımız var, Domenico Gaudioso. Domenico Gaudioso, 18. yüzyılda Napoli'de yaşamış olduğu düşünülen, hakkında çok az bilgi bulunan bir İtalyan besteci. Günümüze ulaşan eserleri de oldukça sınırlı ve de bestecinin adı daha çok mandolin için yazdığı eserlerle anılır. Ve nitekim biz de bir mandolin konçertosu dinleyeceğiz. Şimdi müzik tarihçileri onun 1760'lı yıllarda etkin olduğunu kabul ediyor. Napoli'de zaten o dönemde Avrupa'nın en önemli mandolin merkezlerinden biri. Ve de Gaudioso da bu geleneğe uyan bir yapıda eser bestelemiş, öyle görüyoruz. Günümüze ulaşan en önemli eseri Sol Majör Mandolin Konçertosu. Çok zarif melodiler var. Hani barok dönemin bütün özelliklerini üzerinde taşıyan bir eser ve mandolin bu eserde yalnızca bir eşlik çalgısı olmaktan çıkıp gerçek bir virtüöz enstrümana dönüşüyor adeta. Bu güzel eseri kimden dinleyeceğiz? Mandolinde sevdiğim bir mandolin sanatçısı Dorina Frati var ve sanatçıya Sinfonia Perusina eşlik ediyor. Böylece 18. yüzyılın hakkında az bilinen bestecilerinden Domenico Gaudioso radyolarınıza geliyor.

Değerli dinleyenler, iki İtalyan besteciyle birlikteydik. Önce Antonio Vivaldi, ardından da Domenico Gaudioso'yu ağırladık programımızda. Şimdi İtalyan bestecileri ardımızda bırakıp Alman topraklarına uzanıyoruz. İlk olarak bir arya var. Bestecisi ise Johann Heinrich Buchstedt. Johann Heinrich Buchstedt, Alman barok döneminin önemli orkçuları ve bestecileri arasında yer alır. 1666 yılında Türingen bölgesinde doğmuş, yaşamının büyük bölümünü Erfurt'ta geçirmiş, genç yaşta Johann Pachelbel'in öğrencisi olmuş ve ardından da onun güçlü müzik geleneğini sürdürmüştür Johann Heinrich Buchstedt. Özellikle org için yazdığı eserler dönemin Alman müziğindeki o kontrpuan anlayışını ve öte yandan da zengin armonik dilini başarıyla yansıtıyor. Buchstedt besteciliğinin yanı sıra saygın bir müzik eğitimcisi ve de söylediğimiz gibi kilise organistiydi. Döneminin müzik tartışmalarına da katılmış, geleneksel Alman müzik anlayışını savunan yazılar kaleme almıştır. Eserlerinde teknik ustalık kadar derin bir ifade gücü de dikkat çeker. Ve de Johann Sebastian Bach'ın yetiştiği müzik ortamını şekillendirmiş isimlerden biri olarak kabul edilir Johann Heinrich Buchstedt ve Alman org ekolünün de gelişimindeki önemli bir halka olmuştur. Tabii bugün adı Bach ya da Pachelbel kadar yaygın bilinmese de barok müziğin tarihindeki yeri oldukça değerlidir ve bugün bestecimizden bir arya dinleyeceğiz. Jetzt ist das Mahl bereit. Johann Heinrich Buchstedt'in günümüze ulaşan o önemli dini aryalarından biridir. Eserin adı Almanca sofra artık hazır anlamına gelir ve Hristiyan geleneğinde Rabbin sofrasını simgeler. Çok güzel bir eser. Böyle içsel bir huzur var, bir manevi yolculuğa davet var, duygusal derinlik var. Öte yandan melodik bir sadelik var. Gerçekten her cümlede dinginlik, umut ve teslimiyet duygusu hissedilen bir eserdir. Kimden dinliyoruz peki bu güzelim eseri? Bu Jetzt ist das Mahl bereit adlı aryayı, yani sofra hazır aryasını, Rabbin sofrası hazır aryasını Maria Jonas'ın sesinden dinliyoruz ve sanatçıya Leipzig Kursaksische Kapelle eşlik ediyor.

Değerli dinleyenler, Johann Heinrich Buchstedt'ten sonra yine bir Alman geliyor ve günün son eserine geliyoruz böylece. Bestecimiz Johann Friedrich Fasch. Johann Friedrich Fasch aslında biraz önce dinlediğimiz Johann Heinrich Buchstedt'le yakın coğrafyalarda yaşamışlar ama aynı kuşaktan değiller. Bir önce dinlediğimiz bestecimiz Buchstedt ağırlıklı olarak Erfurt'ta yaşamış ve çalışmıştır. Bestecimiz Fasch ise, Johann Friedrich Fasch ise şimdi dinleyeceğimiz 22 yaş daha küçüktür Buchstedt'ten. Ve fakat onun ne diyelim doğduğu dönemde, yaşadığı dönemde yetiştiği müzik çevresi tam da Buchstedt'in etkilemiş olduğu çevreydi. Dolayısıyla Johann Friedrich Fasch'ın çok çok rahatlıkla Johann Heinrich Buchstedt'ten müzikal olarak etkilendiğini söyleyebiliriz. Şimdi Fasch, Alman barok döneminin seçkin isimlerinden biri. Dediğim gibi 1688'de Saksonya bölgesinde doğuyor. Müzik eğitimini Leipzig'te alıyor. Gençlik yıllarında Johann Sebastian Bach'la aynı dönemde yaşıyor. Anhalt-Zerbst Sarayı'nın müzik direktörü olarak ömrünün büyük bölümünü geçiriyor ve özellikle de konçertolar, uvertürler ve orkestra suitleri ile yer yapıyor kendisine. Şimdi biz de işte o teknik ustalıklar, melodik zenginlikler dediğimiz zaman akla gelen bütün nitelikleri barındıran bir Johann Friedrich Fasch eseri dinleyeceğiz. Bir uvertür, sol majör tonda bestelenmiş. Eser uvertür, andante ve allegro olarak 3 bölümden oluşuyor. Batzdorf Saray Orkestrası'ndan dinliyoruz ve böylece ikinci Almanımızı bugün Johann Friedrich Fasch'ı radyolarımıza konuk alıyoruz.

0: Değerli dinleyenler, bugün iki İtalyan, Antonio Vivaldi ve Domenico Gaudioso. Ardından da iki Alman besteci dinledik, Johann Heinrich Buchtstedt ve Johann Friedrich Fasch. Dört güzel eserle bizlere ayrılan 55 dakikanın sonuna geldik. Haftaya yeniden çok güzel eserlerde buluşuncaya dek sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
0: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
5: Ladies and gentlemen.
6: Polikrom.
7: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
8: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

0: Merhabalar, Gidilmeyen Yoldan hepinize merhaba. Ben Aslı Kotaman. Bugün konuğum yazar, iletişimci Pınar İlkiz. Hoş geldin Pınar.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi biz bugün Pınar'la yine biraz gidilmeyen yolları ve kendi gidilmeyen yollarımızı konuşacağız. Ama bugün Mansun'dan Wide Open Space dinleyerek başladık. Pınar'ın istek şarkılarından bir tanesiydi. Ardından ilk sorum aslında Pınar'a hayatında hiç göndermediğin bir mektubun var mı Pınar gibi ilginç bir konuyla başlamak istiyorum bugün. Ama sebebini söyleyeceğim çünkü hiçbir şeyi kısa anlatmam. Sen bugün Gospodinov'dan bahsedeceğini söyleyince benim aklıma Türkçe'ye çevrilmemiş bir kitabı geldi Gospodinov'un. Bu The Story Smuggler aslında böyle çok kısa bir kitap. Yani galiba işte hikaye kaçakçılığı gibi bir ismi var. Biraz otobiyografik işte yani ya da otokurmaca mı diyeyim, öyle bir kitap bu The Story Smuggler. Bunda şöyle bir hikaye geçiyordu. Şimdi Salinger'a bir mektup yazıyor Gospodinov küçük yaştayken. Ama işte niye yıllardır yazmıyorsunuz, işte niye sustu sesiniz falan gibi. Çünkü onu okumayı çok seviyor. Ama sonra bunu göndermiyor. Mektubu hı hı. Göndermiyor. Şimdi Boleca'nın da üçüncü sayısı mektup üzerine, evet. Ve şimdi mektup yerine gitmiyor ama tam bunun okuduktan sonra yine Darien Leader diye bir şey var. Galiba psikiyatristi bu adam. Türkçe'ye çevrilmiş bir sürü kitabı var. Onun çok ilginç bir kitabı var. Kadınlar neden yazdıkları her mektubu göndermezler.
1: Ben de var o kitabı.
0: Öyle mi? Şimdi ben onu okumuştum. Sonra da bu Gospodinov'u okudum. Dedim ki yahu demek ki bu kadınlara ilgi... Ya aslında dişil bir özellik bu. Ama yani kadına atfedilmesi, hani Türkçe'de öyle kullanıyoruz diye. Yani Gospodinov da yapmış bunu. Birçoğumuz yapmışızdır. Ama orada da şeyi anlatıyor. Temelde diyor ki yani mektup aslında gönderme eylemi için yazılan bir şey değil çoğunlukla. Aslında orada sen kendi arzunu biçimlendirmek için, kendi içindekileri söyleyemediklerini bir muhataba yöneltmek için, kimi zaman kime yönelteceğini bilmediğin için, benim göndermediğim mektuplarda muhatap da değişiyor bazen. Hmm. Yani bir arkadaşıma yazıyorum, sonra vazgeçiyorum, başka birine yazmaya başlıyorum mesela. Dolayısıyla mektubun zaten oradaki işlevi birine göndermek değil. Bunu sorarak başlamak istiyorum. Göndermediğin mektup var mı diye.
1: Var ama kendime yazdığım mektuplar var. Daha doğrusu yani bir ara böyle hepimiz yapmışızdır gibi çok genel geçer bir şey söylemek istemiyorum ama ilerideki bana yazdığım bir mektup vardı. Nasıl bir insan olmak istediğime dair. Geçenlerde dedim birkaç sene önce onu bulduğumda böyle tam ya yani bayağı bir olmuş aslında.
0: Öyle
1: diye.
0: Mi?
1: Evet evet. Ama onun dışında bir de şöyle bir şey yaşadım ben. Yani zehirlenme diyeceğim ama artık teknolojinin getirdiği. Gelecekteki sana mektup yazıyorsun ama her şey olabilir. İstediğin adrese de gönderebiliyorsun. Hmm. Adı sadece gelecekteki sana diye. Orada mesela işte bir yıl sonra ya iki yıl sonra ya mektup yazdığımı fark ettim. Böyle hiç olmadık bir anda çat diye bir mektup geliyor. E-posta kutuna düşüyor mesela. Onları çok kullanmıştım. Onları yaptım. Bu kendini şaşırtma şeyi gibi de aslında biraz bende.
0: Ben mesela hep bunu yapmak istedim. Bende de şöyle bir şey var. Arzu, istek, yazma kısmı var. Ama postaneye gidip gönderme kısmı benim hep en zorlandığım kısım. O yüzden hiç kendime mektup göndermedim. Ama şöyle bir şey geldi başıma. Geçenlerde taşındıktan sonra eski bir günlüğümün içinde ben onların hepsini saklıyorum. Onlardan da bu arada nefis şey olur yani, günlükler var, birbirimize arkadaşlarımıza yazdığımız mektuplar var, böyle 10 yaştan 20 yaşa kadar elimde böyle bir hazine yani aslında. Onun içinde doğmamış kızıma yazdığım mektupları buldum. Çok şaşırdım, hiç hatırlamıyordum hiç. Ya bayağı Teslime Nesrin gibi doğmamış kızıma mektuplar diye böyle bir mektuplar yazmışım. Ben o insan mıyım? Değilim bence. Çünkü 17 yaşında yazmışım, 19'da yazmışım, 21'de yazmışım. Ve kendimi de çok da yüzeysel şeyler yazmışım aslında. Ama yine de bayağı ilginç geldi. Mesela o gün kim popüler onu yazmışım. Hmm. Hangi televizyonu şu an açtım ve televizyonda şu çıktı ve şu şarkı var falan. Bunların ileride gerçekten değerli olacağını düşünmüşüm yani bir biçimde. Bu bugün konuşacaklarımıza da çok değiyor da aslında. Yani o İlerideki beni düşünme fikri, geçmişteki beni düşünme fikrinden farklı mı mesela? Hmm. Onları düşünmek açısından ilginç olabilir. Buradan devam edebiliriz bence. Ama öncesinde, şimdi ben her programa başlarken genelde bir tane işte o hafta izlediğim film, dizi vesaire örnekler veriyorum. Şimdi bunu nerede önerdiğimi hatırlamıyorum. Burada adı geçmiş olabilir belki ama ne kadar uzun önerdim zannetmiyorum. Çok uzun önerdim. Blue Heron diye bir tane film izledim. 2025 yapımı. Geçen, yani bu yıl izlediğim, işte ben yeni izledim yani. Son dönemde izlediğim en iyi filmlerden bir tanesiydi bence. Sophie Romare'nin aslında yine bir otokurmaca hikayesi. Yani bu Macaristan kökenli Kanadalı bir yönetmen. Zaten ailesinin hikayesini anlatıyor. İlk uzun metraj filmi. 1990'ların sonunda bu Macar göçmen aile işte Kanada'ya, Vancouver adasına taşınıyor. Ve orada biz bütün hikayeyi 8 yaşındaki Sasha'nın gözünden izliyoruz. Dolayısıyla da bir sürü şey bilmiyoruz hikayede, görürken, anlarken. Sadece o sesleri duyuyoruz. Ne oldu, ne bitti. Hep uzaktan gördüğümüz bir bakış var. Değerli bir bakış. Böyle çok sakin bir büyüme hikayesi gibi gidiyor. Ama Sasha'nın abisi Jeremy biraz öngörülemez davranışları olan bir çocuk. Huzursuz bir çocuk ve aileyi çok etkisi altına alan bir davranış örüntüsü var diyeyim. Önce ne olduğunu anlamıyorlar, bilmiyorlar. Yavaş yavaş yani, ama filmde de Sasha'nın gözünden baktığımız için zaten teşhisi ne, çocuğa ne oldu onları görmüyoruz. Biz çocuk var, anlayamadığı bir şeyler oluyor ailenin içerisinde. Ve bunu yıllar sonra nasıl hatırlıyor ve anlamlandırıyor ve geçmiş geriye dönüp yeniden kurabilir mi? Yani mesela o zaman düşündüğü şeylerin bazen öyle olmadığını bugün düşündüğünde, o bütün o kendisine susulan yerleri hayal gücüyle doldurmuş yıllar boyunca. O yüzden de aslında hiçbir kayıt tabii geçmişe yönelik olarak öyle eksiksiz tam bir kayıt değil. Biz geçmişi sürekli olarak yeniden kuruyoruz, kuruyoruz, kuruyoruz ya. Bu bugünün üzerinden yetişkin haliyle yaptığın zaman, şimdi bir bugün anlattığın var. Eminim Sophie Romare bunu genç yaşında çekiyor bu filmi. Yeni, çok da genç bir yönetmen. Ama 20 yıl sonra çekse bambaşka bir film çekecek. 50 yıl sonra çekse bambaşka bir film çekecek. Yani o yüzden o geçmişin bugün nasıl tekrar kurulabildiği üzerine yavaş ama çok değerli bir film bence. Yani böyle herkesin hani böyle mısır patla... İşte mısır yiyerek, ne diyeyim, patlamış mısır, ha doğru söyledim, patlamış mısır yiyerek böyle keyifle izleyeceği bir cumartesi akşamı sineması değil. Ama düşünme için neredeyse belgesel gibi, ama bir belgesellik malzemeyi kurmacaya dönüştüren işte bir yönetmen. O biz nasıl hatırlıyoruz geçmişi, biraz hani senin o Gospodine O'da gidiyor galiba bu, çünkü o elimizdeki parçalarla onu bugün nasıl yeniden üretiyoruz? O zaman ne düşündük ve aslında o gün kurduğumuz, temeli hiç olmayan, o çocuk zihnimizle, çocuk hayal gücümüzle var ettiğimiz dünyaya yıllarca inanmaya devam ediyoruz. Hiçbir gerçekliği olmasa da. Onlar üzerine çok tatlı bir aile hikayesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu önermek istedim. Oradan devam edelim. Mektup dedik. İşte senin gidilmeyen yol deyince aklına kendinle ilgili de olabilir ya da hangi metinler geliyor, onları bir öğrenmek isterim doğrusu.
1: Sen bunu sorduğunda işte filmler, kitaplar diye ben düşünmeye başladım. Sonra aslında şunu fark ettim. Şimdi evet, hani işte zaten bütün bölümlerde bir şekilde değindiğin o Robert Frost'un Gidilmeyen Yol şiiri. Gidilmeyen yolun karşısına ya da belki yanına aslında ben de şunu koyuyorum. Yani gitmeye karar verene kadar varlığından haberdar olmadığımız. Yani aslında var olmayan yol. Çünkü bir karar noktasıdır. Gitmediğim bir yol var ve o yola çok sapıp doğru. Sapmamakla ilgili bir şey.
0: Tanımlanmış artık yani. Evet. Ondan önce
1: işte, evet, adı konmamış, orada olduğuna dair bir bilgi yok. Hı-hı. Ama o noktadan sonra o gidilmeyen yol somut, gözünün önünde ve seçmiyorsun onu. Şimdi bir de bana şunu çağrıştırmıştı bütün bunlar. Mavi Sakal'ın İki Yol diye bir şarkısı vardı işte. İki yol var demiştim, hangisini seçeyim? Korkma bebeğim, hepsinin sonu aynı. Şimdi ergenlikte böyle şarkılar dinledikten sonra yani işte ne olacak yani, seçsek de seçmesek de zaten hepsinin sonu aynı diye böyle bir kadercilikle beraber
0: biz geliyor. Biz de kaybolmuşuz. Kierkegaard oku, Mavi Sakal dinle. Ne yaparsak yapalım olmayacak yani. Bir gerçekten Nietzsche'ci başlamışız yani hayata.
1: Aynen, çünkü işte bu Kierkegaard'ın hayat sadece geriye doğru anlaşılır ama ancak ileriye doğru yaşanmak zorundadır. Zaten buradan zehri aldık. Yani çünkü işte yaşanan her şey bir tekerrürden ibarettir gibi birbirini besleyen bütün bu sözlerle büyüyünce insan biraz daha geçmişine düşüyor. Evet, son dönemde çok araştırma var. İşte biz niye 90'ları bu kadar güzelliyoruz, niye nostaljik şeyler daha güzel geliyor vesaire diye. Bence tam da dediğin yerden, yani geriye dönük olarak inşa ediyoruz aslında onu. Şimdi bu Gospodinov'un da Zaman Sığınağı kitabı, yani gerçekten çok güzel
2: mükemmel
1: bir kitap.
2: Ben de çok çok severek
1: yani
2: okudum.
1: Yani iyi bir yerden başlıyor işte Alzheimer hastaları için vesaire yola çıkıyor. Çok da hani detay vermeyeyim kitaba dair. Ama sonra
2: ver,
1: işte.
2: Ver bence ver.
1: Yani işte önce Alzheimer hastalarının kendini daha tanıdığı, bildiği yerlerde güvende hissetmesi üzerinden başlayıp ondan sonra geçmişe dönmek isteyenlerle devam eden bir akışı var kitabın. Ben bu kitabı okuduktan hemen sonra bir film izledim. O zaman Türkçe'ye çevrilmiş miydi, çevrilmemiş miydi bilmiyorum. Ama şu an Mubi'de gösteriliyor. Filmin adı, yani filmin orijinal adı La Belle Époque. Ah. 2019 yapımı.
2: Ah, o kadar severim ki.
1: Ve bunu şu anda Mubi gösteriyormuş. Mubi'deki ismi de Yeni Baştan. Ve ben direkt şu araştırmaya giriştim. Açtım ve bunun senaryosu kesin Gospodinov dedim. Değil tabii ki. Çünkü senaryoyu da, yani senaryoda yönetmen de Nicolas Bedo diye birisinin. Ve çok büyük benzerlik gördüm. Hatta sonra Mubi'deki şeye baktım, nasıl açıklamışlar filmi diye. 60'lı yaşlarındaki Victor, insanları istedikleri bir zamana götürmeyi vaat eden bir şirketle anlaşır. Böylece hayatının en anlamlı dönemine geri dönüp ilk aşkını baştan yaşama fırsatı bulur. Şimdi günümüze gelelim. Önümüzde bir sürü fırsat olduğunu söyleyen bir medya var önümüzde. Medyadan kastım da yani işte sosyal medyayı da buna koyabilirsiniz, kitapları da koyabilirsiniz, televizyonu ya da işte gazeteleri de koyabilirsiniz. Ama biz hala geçmişe dönmek istiyoruz. Dolayısıyla bizim bence gidilmeyen yolla bir derdimiz var. Hiç gitmek istemiyoruz onu. Bildiğimiz yolda kalmak istiyoruz.
2: O
1: kendi
2: kesin.
1: Hatalarımızı tekrar
2: Doğru.
1: yapmak istiyoruz. Ve hani bunu yaparken de dediğim gibi ben o yüzden işte onun karşısına var olmayan yolu koyuyorum. Ama bir yandan da her şeyi bilmek istediğimiz için o yolu buluyoruz. Onu adlandırıyoruz ama seçmiyoruz.
2: Evet.
1: O bizim için gidilmeyen
2: Ancak o zaman
1: yol.
2: Gidilmeyen oluyor. Doğru. Şimdi sen bana Gospodinov deyince aklıma gelen şöyle şeyler var. Bir defa mesela ben kitabı okuduğumda aslında La Belle Époque'la bir benzerlik kurmamıştım ama kurulabilir gerçekten de. O filmin de hikayesi bende ilginç. Ben yetişkin atölyeleri yapıyorum ya işte edebiyat, sinema vesaire. Bu seminerlerden birine giren bir hanım bana bir gün dedi ki ya ben dedi size inanılmaz uygun, çok seveceğiniz bir film önereceğim. Ve bunu söyledi. Ve filmi o andan sonra bulmakta çok zorlandım. Yurt dışında yaşıyordum. Hatta sonra kiralayabildim, bir yerden buldum yani. O kadar sevdim ki ben filmi satın aldım istediğim zaman açıp izleyebilmek için. Yurt dışında öyle bir imkan var şeyde, mesela platformlarda bazen alabiliyorsun. Ben de o yüzden o böyle temel kayıtlı filmlerden bir tanesi. Acayip severek izledim. Filmi izlediğimde de böyle aklıma bir sürü başka film ve tabii kitap referansı getirmişti zaten. Şeyde şöyle bir şey var gibi geliyor bana şimdi. Birincisi Gospodinov galiba şuna çok yapıyor. Yani o diyor ki yani hayat böyle lineer bir çizgi değil. Ve geçmiş de böyle bir şey olmak zorunda değil. Ve geçmiş çok çatallı bir şey. Biz baktığımız zaman aynı senin söylediğin gibi biz ihtiyaçlarımıza göre şekillendirerek gidip gitmediğimiz yolları düşünmeye başlıyoruz. Ancak o zaman sanki böyle bir harita düşünelim. Bir anda böyle renkleri parlıyor gibi gelsin. Sanki ancak o zaman geriye doğru olarak o çatallı yolların renkleri böyle artıyor. Ve biz onların farkında olmaya başlıyoruz gibi. Şeyde Zaman Sığınağı'nda ki galiba gene Gospodinov'un kendi söyleşisindendi. Guardian'da çıkan. Doğru hatırlıyorsam Thomas Mann'dan da çok etkilendiğini söylüyordu. Büyülü Dağ'dan. Çünkü aslında o da böyle zamanın dışında bir dünya ya o şeyde kurduğu. Büyülü Dağ. Kitabı söyledim, adını unuttuğumu düşündüğüm için hangisiydi diyorum. Yani tarihin akışından böyle başka bir zaman var gibi. Ondan çok etkilendiğini söylüyordu. Ve o tam oradaki yapı olmasa da aslında mesela fikrin oradan geldiğini. Sonra Borges'in Fünuz'dan çok etkilendiğini söylüyordu. Onu son dönemde şeyde vardı, Ayfer Tunç'un son kitabında da var o. O da diyor ya ben de Borges'in Fünuz karakteri gibi diyor, unutamayan bir karakterim, her şey aklımda mesela diye başlıyor, sürekli böyle örnekler veriyor. Borges'in insanı da
0: unutamayan bir insan. Yani o kusursuz bir belleği var ama bu bir yetenek değil, bir felaket. Ya yani korkunç bir şeye dönüşüyor. Bu unutmamak nasıl bir hastalık sorusunu da soruyor Gospodino bence orada. Bir de sanki şöyle bir şey var mı Pınar? Şimdi bunu böyle spekülatif bir şey olacak ama geçmişe bu kadar yönelik, bunun bir sürü sebebi olabilir ama sebeplerinden bir tanesi. Geçmişe yönelik olarak bu merak, eskiden geleceğe dair daha büyük bir inanç ve bir ilerleme fikri. Yani aslında 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında daha ilerlemeci ve modernist hayat bizi daha ileri götürecek, daha yapıcı bir ileri fikri var. Şu an çöktü o. İleri evet. Daha karanlık. O yüzden varsa gene orada var. Elimizde bir geçmiş var. Onu bulup onunla daha çok bir hemhal olalım fikri mi acaba diye de düşünüyorum.
1: Bu biraz da belirsizliği de getiriyor ya. Yani ben mesela şeyi hatırlıyorum. Ben mezun olurken adını hiç duymadığım bölümler çıkmaya başlamıştı. Dolayısıyla mesela ne yaparlar işte lise birden itibaren, belki daha erken bilmiyorum, bir çocuğa uzun vadeli bir kariyer inşa etmek için işte mühendis mi olacaksın, o zaman işte fen matematik oku vesaire gibi şeyler vardı. Şimdi tabii bunlar da değişti de dolayısıyla uzun erimli bir hayal kurabiliyorduk. Bunu maddi manevi kurabiliyorduk.
0: Tabii.
1: Şu an kuramadığımız için ve çok fazla belirsizlik olduğu için, ki bence artık insanlar güvende olmakla ilgili de bir gerginlik yaşadığından, yani hani eskiden aman yarına çıkar mıyız belli değil derdi insanlar. Şimdi gerçekten herhangi bir sebepten dolayı yarın hayatta olup olmayacağımızı da bilmiyoruz.
0: Evet, evet doğru.
1: Yani Covid'i de bilmiyorduk. Pandemiyi de öngöremedi hiç kimse. Zaten öngörülebilecek bir şey değildi. Dolayısıyla bu kadar belirsizlik bildiğimiz şeyde kalmayı, bu Beliz Güçbilmez'in atölyelerinde mi anlatmışlardı tam hatırlamıyorum ama ben kendimi güvende hissetmek için dönüp çocuk masalları okuyorum demişti birisi. Yani çünkü biliyor başını sonunu biliyor.
0: Aslında şey anlatılarda öyle değil mi biraz? Klasik Hollywood filmleri, Yeşilçam filmleri. Yani senin güvendiğin sığınak. Orada sesi açık, ne olacağını biliyorsun. Güveniyorsun yani anlatıya. O seni böyle bir belirsizliğe, hani bugünün çok paranoid miydi o film? Yeni bir korku filmi var. Çok ilginç bir korku filmi o.
1: Obsesyon mu?
0: Hiç obsesyon değil de aynı anda çıktı. İki tane, diğeri aslında yani. Tam hani hakikaten böyle IMDb'ye falan bakılırsa ikisi aynı hafta falan çıkmış olabilir. O kadar ilginç bir film ki. Şimdi hikayesini anlatacağım ama hikayesini anlatmadan önce bir şarkımızı dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi bu sefer Pearl Jam'den gelecek. Just Breathe.

0: Şimdi gidilmeyen yolda Pınar İlkiz'le beraberiz. Ve tam da biraz böyle Gospodino'dan bahsettik. Sonra karşı olgusallıktan biraz bahsettik. Filmi hatırlamaya çalışıyorum. Belki de senin dediğin doğru. Obsesyon da adı. Tam hatırlayamadım. İki tane film var. Biri Backrooms. Backrooms'du ya. Ben öyle hatırlıyorum ama ikisinden biri diyeyim. Şöyle bir şeydi. YouTube'da yayılan bir video bu. Hı hı. Ve aslında onu uzun metraj filmine dönüşmüş hali. Çok ilginç bir yapım bu. Çünkü aslında YouTube'da yayınlandığında da ben korku filmi seyretmeyi sevmiyorum. Benim alanımda değil. Hiç de yani gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Çünkü korkuyorum yani çok temel bir sebebim var. O yüzden hoşlanmıyorum yani. Ama şöyle bir şey. Zaten aslında bir tür paranormal gibi bir odanın içerisinde sıkışmış birini gösteriyor ve bu YouTube'da büyüyor, patlıyor. Sonunda bu bir uzun metraj filme çevriliyor çünkü müthiş para getirecek bir iş. İnanılmaz seyrediyor insanlar. Ve burada da tam senin söylediğin şey yani aslında oradaki temel mesele hakikaten de güvenecek hiçbir şeyinin olmaması bu filmde de. Bir odanın içerisinde kalıyorsun, geçmişin yok, geleceğin yok, nasıl çıkacaksın oradan? Sorun ne? Bunların hiçbirini tanımlayamıyorsun. O belirsizlik hali bugünün korkusunu yaratan şey temelde.
1: Bizim kuşağın aklını alan en basit prodüksiyonlu Blair Witch filmi.
0: Evet. İşte yani, öyle başlayan zaten kesinlikle öyle. Korkunun nereden geldiğini de bilmediğin. Bu zamanın tedirginlik o işte yani.
1: Evet, adlandıramıyor çünkü tabii. Yani ve somutlaştıramadığı bir şey. Bu arada aslında yani işte bu var olmayan yol, gidilemeyen yol derken bütün bunları düşündüğümde ben hep şu noktada buldum kendimi. İşte nedir? Hiçbir zaman böyle bir komşunuz olmaz ama işte Madame Bovary'yi çok iyi bilirsiniz. Hı hı. Ya da işte bambaşka bir karakteri. Dolayısıyla aslında yine Beliz Hoca'nın atölyesinde konuşulan bir şeydi. Yani edebiyat size deneyimleyemeyeceğiniz bir şeyi deneyimleme şansı veriyor. Hı hı. Dolayısıyla zaten edebiyat baştan aşağı bir gidilmeyen yol tabii, güzellemesi. Tabii, yani tabii. Hiç yaşamadığınız hayatları yaşama olasılığı. Yazar şapkasıyla bu soruya cevap verirken de yani her an senin o mektupta muhatabının değişmesi gibi her an hikaye başka bir yere gidebilir. Hı hı. Her an karakter şu kapıdan çıkabilir, o pencereyi açabilir, hı hı. Ya da burada 2.80 yatar. Hı hı. Her şey olabilir. Dolayısıyla bu kadar imkanların, olanakların olduğu bir yerde aslında mükemmel bir şey.
0: Tabii büyük de bir güç aslında iktidar öyle bakınca.
1: Evet, o yüzden bence okurlar bazen şu noktada ikiye ayrılıyorlar işte. Bunun sonunu yazmamış.
0: Evet.
1: Çünkü orada da bekliyor hani bitsin diyor. Bu daire dönsün dolaşsın aynı yerde kapansın istiyor yani. Dolayısıyla işte o gidilemeyen yol ve var olmayan yol aslında bir yandan da insana çok büyük bir olasılık olarak geri dönebiliyor.
0: Bir düşüşün anatomisinde soruyorlar yönetmene. Öldürdün mü peki kocasın diye. Bilmiyorum diyor kadın. Yani bunu ancak bilmeyerek bu işin içinden sıyrılabileceğini ve gerçekten de bilmiyor. Bilmeyerek çektiği zaman onu öyle çekebilir zaten yani.
1: Evet, bilirse çünkü İster istemez yönlendirecek.
0: Tabii tabii, neye inanıyorsan onu yapacaksın. Şöyle bir şey vardı, adını aradım hatta, Reinhard Koselle'indi galiba. Deneyim alanı, yani deneyim alanı için diyor ki yaşanmış, biriktirilmiş bir geçmişimiz var. Bir de beklenti ufku var, henüz gelmemiş gelecekten umduklarımız. Şimdi sağlıklı tarihsel bir yaşam içerisinde diyelim, ikisi arasında bir gerilim var sürekli olarak. Yani geçmişten gelip geleceğe gittiğini düşünüyorsun. Oysa aslında işte oraya bağlamaya çalışmıştım. Mesela zaman sığınağı gibi, yani Gospodinov'un çizdiği o hadi Avrupa'sında diyeyim, beklenti ufku yok. Geleceğe dair bir beklenti yok. O yüzden de gelecek tasarlanamadığı için bu Koselle'in deneyim alanı dediği şey dünyanın kendisini ve geçmişi aslında zapturapt altına alıyor. Çünkü elindeki tek ya beklentisiz kalan o toplum ancak tek şeyi geçmişte buluyor. Ve o başka tür bir saplantıya dönüşmeye başlıyor ya bir şekilde yani. Tabii onun içinden bence böyle bir sürü açılı açılı da gidiyor. Yani senin hafızan nasıl bir kimlik oluşturmuş, sonra mekanda üretilen bir hafıza var ki orada da bence aslında Proust'a bir gönderme var büyük ihtimalle. Hani o da koku, nesne, onlarla gelen.
1: Tabii çünkü iyi hissetsinler kendilerini, hani yabancı bir yer olmasın diye.
0: Bu epey oldu filme en son seyredeli. La Belle Époque'da o kokuyla ilgili bir şey var mıydı onu hatırlamıyorum mesela. Tekrar seyretmem lazım. Evet, ona bakmak için. Ama o geçmiş tatlar, o hani dokunuşlar o bayağı bize sanki Proust'un istemsiz belleğini bir saygı duruşu gibi de hatırlatıyor.
1: Bu arada Daniel Kahneman

0: siliyor diyor. Oradaki o konsere dair her şeyi unutuyor diyor. Dolayısıyla anımsayan belleğe o yüzden aslında o kadar güvenmemek gerekiyor. Hayatımız boyunca çok büyük bir acı, travma vesaire olarak düşündüğümüz bir şey olabilir mesela. Ama birisine anlattığımızda bir soru sorar ve bütün perspektifimiz bir anda değişir. Aa evet, bir dakika, böyle olabilir. Bu da olabilir diye düşünmeye başlarız. Bunu mesela işte yazarken hep şey derler ya, tıkanıyorsanız anlatıcıyı değiştirin diye. Bu Margaret Atwood'un yazarlık derslerinin tanıtım videosunda şey vardı mesela. Kırmızı başlıklı kız, hikayeyi bir de şöyle ele alalım der. Gözümü açtım ve kurdun içi karanlıktı. Şimdi bambaşka bir şey anlatıyoruz. Bambaşka bir mekan anlatıyoruz teknik olarak. Ve bambaşka bir bakış açısıyla aslında ele alıyoruz. Dolayısıyla işte bu genel olarak kadın hareketinde de söylemi ele almak dediğimiz, söylemi sahiplenmek dediğimiz şey. Başkasının bizim için anlatması mı, bizim anlatmamız
1: Tabii
0: mı?
1: senin sözün önemli aslında
0: Evet.
1: oradaki
0: O
1: ilk
0: yüzden işte
1: olarak.
0: sözümüze ve anlatıya sahip çıkmak aslında.
1: Bu galiba şöyle bir şey var. Yani bu gidilmeyen az evvel söylediğin örnekle ilgili hani o olumsuza takılıyoruz ve geçmişte onunla ilgili şöyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Sadece bu olduğunu düşünmüyorum ayrı ama ya bizim tabii mesela hazırlıksız yakalanmakla ve bizi kendimizi tehlikelerden korumakla ilgili bir tür şey de var. Yani o olumsuzu bilme ve onu merkeze alma hali. Ama tabii ki o gerçekten de diğerlerini yok saydığında sen aslında onu da giderek büyütüyorsun. Yani oymuş gibi gelmeye başlıyor sana.
0: Evet,
1: Hikaye
0: görüş
1: ondan
0: açında sadece o
1: ibaretmiş.
0: kalıyor çünkü.
1: Evet. Ama böyle düşününce de hayal gücü ne kadar muhteşem bir şey, değil mi? Yani sen o bakış açısını değiştirdiğin an ona yeni bir dünya kurmaya başlayabiliyorsun. Yani sen böyle söylediğin anda bir anda gözümün önüne hakikaten de kurtun içi ve o karanlık ve orada neler olabileceği o yollar gelmeye başlıyor. Çok acayip bir şey yani. O çok zengin bir dünyaya öyle hayal gücüyle bakabilmek. Peki mesela şeyde birkaç tane daha örnek vereceğini hatırlıyorum. Belki senin aklına gelir. Çünkü seninle konuştuğumuzda Sliding Doors'dan bahsedebileceğini söylemiştin.
0: Evet.
1: Ben de ona ilişkin bir iki not aldım. Birkaç tane de film önerisi olabilir diye. Aslında bence Kör Talih diye bir film var. Ve inanılmaz güzel bir afişi var bu filmin. Çok beğenmiştim ben. Kendim kitapta da yazmıştım. Ya yani afişi bu kadar mı güzel olur bir insan bir şeyin diye. Filmin posteri diye. Orada da böyle bir şey var. Yani aslında işte trene yetişmeye çalışıyor. Yetişemeyince ama o ihtimal sadece hayat üzerinden değil de böyle bir politik kimliği de değişiyor. Temel olarak yani. O yüzden de aslında Sliding Doors'un daha felsefi böyle bir atası olabileceğini düşünüyorum. Yani bizi biz yapan şey ne? Seçimlerimiz mi? Rastlantılar mı? Yoksa içinde yaşadığımız tarih mi? Bunların hepsi olabilir bir yanıyla da. Onlarla ilgili ne düşündüğünü sorayım. Sonra bir iki tane daha film önerim olur.
0: Guns'ın kamusal anlatı teorisi vardır. Orada benim hikayesi, bizim hikayesi ve şimdinin hikayesi diye bir şeyden bahseder. Ve genelde burada aslında işte anlattığı şey şudur. Bir benim hikayem var ve ben bir noktaya geliyorum ve orada bir karar veriyorum. Ve o kararı verdikten sonra ben kendi hayatımda bir kırılım yaşıyorum. Ve o kırılımdan sonra da benim kimliğim inşa olmaya başlıyor. Ki bunu genelde siyasetçiler kullandığı için aslında o siyasi kimliğin inşa olması. Hani ona karar verip o yoldan gitmeye çalışmak ve orada işte biriktirdiğimiz her şey ve sonra bizi bugünün hikayesine getiriyor. Yani işte hangi ortak değerleri paylaşıyoruz, ne yapmamız gerekiyor, nasıl hareket etmemiz gerekiyor diye. Dolayısıyla gidilmeyen yol noktasında ya da yaptığımız seçimler noktasında evet, bizim hayata bakışımızı inanılmaz etkileyen şeylerden geçiyoruz bence. Ve bunu bazen o an fark etmiyoruz. O an yaptığımız tercihlerle fark etmiyoruz. Ama bir noktadan sonra kullandığımız dil dahi değişmeye başlayınca aslında onun böyle yavaş yavaş içimize işlediğini çok net görebiliyoruz. Yani bu sadece şey değil. Adam başı düşen elma sayısı yerine işte insan başı düşen, kişi başı düşen gibi şeyleri söylemek değil. Bir noktadan sonra dürtüsel olarak bunlar söylemin bir parçası haline geliyor. Ama onu yaptığınızda herhangi bir mekana girerken ya burada rampa yok. Sizin ihtiyacınız olmasa da daha kolektif bir bilincin

0: iyi bir hale gelmesi adına bazı şeylere dikkat etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla ben bunun içine izlediğimiz filmleri, okuduğumuz kitapları, her şeyi dahil ediyorum. Ama daha çok ikili ilişkilerde ya da toplum içindeki etkileşimler bunu çok etkiliyor. Bazılarına maruz kalıyoruz. Ama şunun her zaman çok böyle parmak sallayan, yukarıdan üstenci bir bakışla düzeltilmeye çalışan her şeyin geri teptiğine inanıyorum. Yani bu değil. Ortaklaşmaya çalıştığımız yerin bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Neyse çok dağıtmadan...
1: Yo, güzel güzel güzel, evet, geldiğimiz yer bence gene de önemli. Şöyle yapalım, tam bunu söylerken tekrar bir şarkı arası verelim.
0: Tamam.
1: Ardından kitaplarının isimleri nasıl bu kadar güzel, onu da konuşalım. Ve şimdi bir Deus Nothing Really Ends dinleyelim. Sonra Soğan Doğradığın Çıplak Eller ismini nasıl da yakaladın, onu konuşuruz.

0: Merhabalar tekrar. Gidilmeyen yolda ben Aslı Kotaman. Bu da bugün Pınar İlkiz ile beraberiz. Tam aslında yine hayatımızın sorumlulukları, kamusal sorumluluklara gelmiştik onu. Ondan da bahsediyorduk. Serde feministlik olunca ne olsa konuyu oraya getiriyoruz yani tabii ki. Bir yanıyla da ben şarkı anonsundan önce ya kitap isimlerini çok beğenerek tanıdım ben seni. Yani Soğan Doğradığın Çıplak Eller vardı. O ilk öykü kitabın. Hatta Sait Faik'in kısa listesine de kalmıştı evet. Galiba değil mi? Şimdi bir de yeni var. O çok yeni. Ortadan Üçe.
1: Evet.
0: Nasıl gidiyor kitap?
1: İyi. Yani iyi gidiyor. Geri dönüşler de iyi şu ana kadar. İnşallah onun da güzel bir yolculuğu olacak yani.
0: Umarım gerçekten. Öyle kitapla, kitabın yazarıyla ilişkisiyle yolculuğu da aslında ilginç. Çok farklı hikayeler. Onu nasıl gördüğün, senin yazdıklarınla ilişkin, onlar da böyle yıllar içerisinde değişiyor ya gerçekten. İlişkiler var böyle merkezde. Ben bu Ortadan Üçe'yi okumadım ama okuyacağım en yakın zamanda. Ama baktığımda temelde de böyle anne kız ilişkisini, ilişkiyi daha öncekinde, ya aslında gene ilişki vardı temelde. Evet. Onları, o böyle insanların kırılgan dünyasını vesaire, onları anlatmayı sevdiğini biliyorum. Aslında bunu bir biçimde bunu anlatmayı seven insanlar her zaman yine şeye mümkünleri ve ihtimalleri düşünen ve başka türlü olabilirdi ama geçmişe yönelik olarak onu tartan insanlar oluyor, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Yani kaçırdığımız ihtimaller işte, ya da öyle olabilseydi bugün farklı olabilecek diye düşünenler de arasından çıkıyor galiba, değil mi?
1: Evet, bu arada hazır kaçırdığımız ihtimaller demişken Adam Phillips olması gerekiyor. Evet, Adam
0: evet,
1: Phillips'in Metis'ten Kaçırdıklarımız diye bir kitabı vardı. Mesela orada da hep şeyden bahseder yani. Biz hep yaşayamadığımız hayatların hayaletlerinden muzdaribiz. Hep onlar bizimle beraber bir baskı yaratıyor diye. Dolayısıyla bu günün sonunda yani benim yazmakla ilgili olan ilişkim aslında ay bu benden çıksın gitsin artık noktasına da geliyor. Dolayısıyla ben yaşamıyorum. Orada bir yol var evet ama ben onu tercih etmiyorum. Ama onu kendi sistemimden bazen yazarak atabiliyorum. Yani işte bir arkadaşım şey demişti mesela, ya kocayı boşayacaktım, tam işte senin karakter boşamış, çok da iyi etmiş, boş ver diyor mesela yani. Dolayısıyla mesela Soğan Doğradığın Çıplak Ellerin adının da geldiği yer süper saçma bir kendimizi koruma mekanizması. Yani hiç başına geldi mi bilmiyorum, benim geldiği için soğan doğradığın ellerle gözün yandığı için gözünü
0: evet.
1: ovuşturursun.
0: Ve yakar.
1: O bir kurtuluş değildir.
0: Evet.
1: Teknik olarak kurtuluş olması
0: biberle
1: gerekiyordu.
0: Biberle de yakar, doğru.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla aslında onun adı o histen geliyor. Yani hayatımızda bir sürü şeyi aslında bizi kurtarsın diye can havliyle yaptığımız zaman çok da kurtarmıyor. Çok da öyle olmuyor diye. Ortadan Üçe de bu paylaşmaya dair, paylaşamamaya, zaten Leyla Navarro'nun bir sözüyle açılıyor. Paylaşamamaya dair aslında yine bu hikayeler ama biz herhangi bir şeyi, önümüzdeki bir kağıdı ya da bilmiyorum bir pastayı ortadan ikiye bölebiliyoruz. Burada çok maharetliyiz, hani katlarız ederiz vesaire. Ama ortadan üçe bölemiyoruz. Yani bir kişiye daha pay çıkarmak, onda birinin daha payının olduğunu kabul edip hakkaniyetli bir şekilde üçe bölmek. Bunlarda eksiyiz, bunu yapamıyoruz. Yani bir şeyin ortadan üçe bölünüp bölünemeyeceği de ayrı bir tartışma konusu. Bunu deneyimledik. Ama bunun ötesinde ortadan üçe dediğimizde insanlar bir Allah Allah şimdi nasıl olacak diye bir duruyor, düşünüyor.
0: Gerçekten çok doğru. Ya hatta şey de yok mu Pınar? Mesela sen böyle düşününce aslında çoğu filmde çatışmanın üç kişi olmalarından çıkması. Yani iki kişi olunca başka bir çatışma çıkarmak gerekiyor ama üç kişi olunca çatışma kendiliğinden ilişkisel olarak o üçü arasında çıkıyor zaten.
1: Tabii ki yani sonuçta. Sen beni ikna edebilirsin, ben seni ikna edebilirim. İşte aramızdaki ilişkiye bağlı olarak birimiz hemen ikna olabilir ya da sonuna kadar diretebilir. Ama bir yerde ikna oluruz. Ama bir kişi daha bu tartışmaya, bu fikir jimnastiğine katıldığı noktada orada kilitleniyoruz. Bu tenisteki tie break gibi oluyor günün sonunda yani.
0: Gerçekten öyle. Hiç böyle düşünmemiştim. Çok kafamı açan bir şey oldu yani bir yanıyla. Şimdi şöyle... Farklı ihtimalleri konuştuk. Mesela Adam Phillips Kaçırdıklarımızda aslında yalnızca yaşadığın hayatı yaşamadığını ama yaşayabileceğini düşündüğün hayatları da zihninde taşıdığını söylüyor ya. Evet. Ya onlar seninle beraber geliyor. Halbuki senin en başta söylediğin de çok doğru. Senin yaşayabileceğin, yani sonsuz olasılık varken aslında sen yaşayabileceğini düşündüklerini kendinle beraber taşıyorsun.
1: Evet.
0: Yani kendini olmaz bir senaryonun içerisine koymuyorsun genelde. Senin için makul olabilir senaryoların içerisine koyuyorsun. Ama tabii bunun içinde bir de hep bir şey değiştirme arzusu. Bunu da çok yaptılar gerçi filmlerde. Ya bizim kendi yaşadığımız hayat karmaşık ve sorunlu geliyor ya. Hep bir yeniden başlangıç fikri vardır ya yani, evet. O. İkinci bahar fikri.
1: Ya da bir yerde hep talihimiz dönecektir.
0: Evet. Ya gene o ilerlemeci bakıştan da, evet, geliyor hep. Yani ileriye attığın öyle bir şey var. Halbuki sanki yaşamadığın hayat o böyle kusursuz bir hayatmış gibi. Onun içerisinde. Ben birkaç hafta önceki programda bahsetmiştim. Bir tane roman vardı. Adı şimdi gelmedi bir anda aklıma ama şey diye açılıyor. Adam işte diyor ki karşılıklı konuşuyorlar, evlenme teklifi yapıyor. İşte ve kadına anlatmaya başlıyor. Diyor ki işte böyle bir hayatımız olabilir, şöyle olur, böyle olur. Kadın da diyor ki peki çıkan yangın ne olacak diyor. Hangi yangın diyor adam. Yani o kadar güzel şeyleri anlattın. Hiç mi olumsuz bir şey olmayacak yani bunun içerisinde diye. Onları da koymaya başladığında zaten... Philips'in kitabının Hüsran diye de bir bölümü var ya böyle. Hüsran var galiba. Hem tatmin var hem hüsran var yani. Onlardan birine dönüşüyor diye düşünüyorum. Sana soracağım. Bir 5 dakikamız kaldı. Hı hı. Kaçırdığını düşündüğün bir hayat ya da ileriye dönük olarak kendine ait benler deyince galiba sen ve senin gibi insanlar hep edebiyatı düşünüyor. Ama gene de bir sormak istiyorum yani. Ne dersin? Aklına neler geliyor? Yani aile mirasları var burada. Ya aile ilişki var. Her şey var aslında. Okul var ama belki başka şeyler de var yani.
1: Yani kaçırdığım bir hayat varsa da... Ya ben burada biraz pragmatist bakıyor olabilirim. Kaçırdığım bir hayat varsa kaçırdım zaten. Hı-hı. Dolayısıyla işte bu...
0: Doğru vallahi.
1: Adam Phillips'teki gibi yani... Onunla onu taşıma hali var ya, aslında o bitmeyen bir yas ve bitmeyen bir yük. Yani bir şeyin yasını ne kadar tutabilirim? Yani mesela benim kırılma noktam neydi? 18'imde miydi? 25'imde miydi? 40'ımda mıydı? Bilmiyorum. Bunu da hiçbir zaman bilemeyeceğim.
0: Ya da belki de tek bir kırılma yoktu. Yani bir, evet, sürü küçük küçük çatlaklar oldu ve öyle de olabilir.
1: Aynen, ve çatlaklar birbirini takip, evet, etti. Yani hayatımda şunu hiçbir zaman diyemem. Şöyle bir karar verdim ve bütün hayatım değişti diyemem.
0: Kesinlikle. Ama doğru.
1: Yani ben iktisat mezunuyum, hı hı, ve bu işi yapmak istemediğimi çok net biliyordum. Ve dolayısıyla bunun üstüne ne koyabilirim dedim. Ve iletişim bilimlerinde yüksek lisans yaptım. Benim hayatımı değiştiren şey oydu. Ama ben bunu zaten üniversite 3'te biliyordum bu işi yapmayacağımı. Hı hı. Dolayısıyla hani bir gün uyandım ve şans yüzüme güldü gibi değil. Bir yandan da işte bizim genel olarak bundan sonrasına dair olan... Hayata dair olan inancımızla sınanıyoruz bence biz, yaşamadığımız hayatlardan ziyade. Az önce dediğim gibi hani güvenlik sorunu, hayata inanma vesaire vesaire. Ama benim hayatımda bundan sonra daha güzel olacağını düşündüğüm her ne varsa hep kalabalık masalarda olacağına inanıyorum ben. Çünkü teknik olarak, maddi olarak birikim yapmak, yaparsın yapamazsın bir yere kadar, işte ev almak, arsa almak vesaire. Hani bizim kuşakta da artık iyice herkes bir ev alma, araba alma, arsa alma şeyine girdiği için.
0: Ama bir yandan da onlar da çok değişmiyor mu? Geçenlerde kim anlattı bana? Yani tabii bu çok ekonomik değişimler sebebiyle. Ya bir dönem ev alabilenler şimdi onu arabaya değiştirmiş. Araba alabilenler beyaz eşyaya, beyaz eşyayı alamayanlar işte giyim ve dışarıda yemek yemek vesaire. Onları yapamayanlar da küçük işte... küçük mücevherdi vesaireydi. Evet. Hani bir oje etkisi mi, ruj etkisi mi, öyle bir şey vardı ya böyle. Ha, öyle bir şey yapmaya başlamış diye. O da var tabii yani. Bir yanıyla da hayat da bizi püskürtüyor. Sürekli dışına, evet, atıyor çemberin.
1: Ya o yüzden işte ileriye dönük olarak yapabileceğim tek şey, kendime dair düşleyebileceğim tek şey kalabalık masalar. Ve daha çok insan, birlikte gülebildiğimiz insanlar. Hani ne olur, nasıl olur, nerede olur açıkçası bilmiyorum. Ama yani açıkça herkese de bunu dilerim.
0: Çok o temel bir zaman, çok, evet, güzel bir istek.
1: Yani çünkü o olduğu zaman, yani insanın zihni iyi bir noktada olduğu zaman kitap da yazılır, film, doğru, de çekilir.
0: Doğru.
1: Yani
0: evet, geçen gün bir yerde okudum. neredeydi hatırlamıyorum, longevity sınıfsaldır diye. Ya tabii ki öyle ama hiç öyle.
1: Medyakette vardı, evet, ben de paylaştım.
0: Çok güzeldi gerçekten. Evet. Çünkü hani kafan öyle rahat olduktan sonra, senin orada gittiğin 20 günlük değil yani yaptığın iş. Hani o 20 günün öncesinde nasıl bir hayatın var? O 20 gün sonra döneceğin evde nasıl bir hayatın aynen var? Öyle. Asıl o yani. Yani onu herkese gerçekten o kafa rahatlığını dileriz gerçekten. Çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Şimdi biz bugün aslında hem hafızadan bahsettik, hem biraz kolektif hafızaya girmiş olduk. Aslında bence bir sonraki programa da şey olsun, Svetlana Boym'dan bahsedilebilir diye düşünüyorum ben böyle. Çünkü o da o geçmişin geri getirilemeyeceğini, ama bunu kayıpla, özlemle oyalanmak değil, ama orada daha yapıcı, yani restoratif olan için ne yaparsın, biraz onları anlatıyor. O yüzden belki başka bir programda o restoratif olan, onarma olan, ki aslında feminist yöntemin de çok temel alanlarından biridir ya onarma. Evet. Ona girebiliriz ve onları konuşabiliriz diyerek bu hafta gidilmeyen yoldan sizlere veda edelim. Temelde Gospodinov'un zaman sığınağını konuştuk, ama bizi dinlerken her zamanki gibi elinizde kağıt kalem olsun. Çünkü gidilmeyen yolda çokça filmden ve kitaptan örnekler de veriyoruz. Ben Aslı Kotaman, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyorum. Gidilmeyen yoldan hepinize hoşçakalın.
2: Gidilmeyen yol.
3: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
2: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti. Sarhoş atlar zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
3: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Murat Kalkanlı'ya teşekkür ederiz.
4: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

İyi akşamlar. Selanik'ten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Bugünkü programımızı Dimitris Semsis'in bir şarkısıyla başladık. Enstrümental olarak. Şarkının adı İskenderiyeli Felaca veya Hacıdakis'in verdiği adıyla İskenderiyeli Bir Kız. Sıradaki şarkı kökenleri Rebetiko'ya dayanan bir halk şarkısı. Anadolu'nun mültecilerinin şarkısı, Rebetiko şarkısı dediğimiz şeyin ana bileşenlerinden biridir. Angela Papazoğlu'nun mültecilerin şarkısı hakkında söylediklerini dinleyin şimdi. Müzisyenlerden 50'de biri hayata kaldı. Sonra hepsi Kokinya'da toplandı. Her şeyimizi kaybetmiştik. Şarkı içimizden yaşamıştı. Onu da boşa harcamamalıydık. Kaybolmasına izin vermemeliydik. Bu arada Kokinya Piraeus'taki bir yerdir. İşte İstanbul'u Yorgos Mitsakis'in bir şarkı dinleyelim. O Barba Thomas. Thomas Bey. İcra edenler Grigoris Bithikotsis ve Vula Gika. Koroda şunu anlatıyor. Gençlik iki katına çıksaydı ve kalpler demirden olsaydı.

Sonraki şarkı rebetiko değil. Ancak çağdaş Yunan sanat müziğinin çoğu rebetiko'yu içerir. Haris Alexiou bize Kitrini Poli seslendirilecek. Demek sarı şehir. Beste Yannis Panos'a ait, söz ise Lefteris Papadopoulos'a. Sarı şehir, yağmurlu akşam, kapı kolu dönmüş. Bir gece daha seni bekliyorum ama yine de gelmeyeceksin.

Mayıs 1928'de Marika Papagika bundan sonra duyacağımız şarkıyı New York'ta kaydediyordu. I Mavromata ya da Türkçe'de Kara Gözlü Kız. Seni unutmaya çalışıyorum kara gözlü çılgınım ve unutmaya karar verdiğimde seni daha da çok seviyorum.

Arabet ko yakar şu ilk eleştirel makale Ekim 1931'de Musiki Joyi ya da Türkçe'de Müzik Hayatı diye dergisinde müzik eleştirmeni Sofia Spanoudi tarafından yazılmış olup Spanoudi bu şarkıların Yunan halkının müzik ahlakını bozduğu görüşünü dile getirmiştir. Oysa Rebetiko bana göre Yunanistan'ın özgün müziğiydi. Süresi kısaydı. Etkisi büyüktü. Neden? Çünkü özgündü. Sırada Vikio Haros Napsarepsi dinleyeceğiz. Gerçekten Rebetiko'dan en güzel şarkılardan biri. Beste Yanis Papayanou'ya ait, söz ise Evtihiye Papayanopoulou. İkisi de Anadolu'dan gelen insanlar. İlk kayıt 1953'te gerçekleşti ve icra eden o zaman Stelios Kazantzidis idi. Biz Stavros Xarhakos'un bir düzenleme dinleyeceğiz. İcra eden Kostas Mantzopoulos. Bu şarkının sözlerinde ifade edilen güce bakın. Azrail kancasıyla ruh avlamak için çıktı. Yaralıları, talihsizleri ve ihanete uğrayanları varoşlarda arıyor. Azrail ruh avlamak için çıktı. Kara sapanıyla Azrail sokaklara çıktı. El ele tutuşun. Bir tuzak kuralım. Sapan kimi vurursa vursun. Azrail sokaklara çıktı. Hey işkence görmüş bedenler. Bu gece sokaklara çıkın. El ele tutuşun diye. Bir tuzak kuralım diye. Sapan kimi vurursa vursun. Azrail çalışmaya çıktı.

0: Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Gençlik yıllarımda Bertolt Brecht'in şu başlıklı bir kitabını buldum. Bay Köner'in Öyküleri. Yunanca'da alt başlık da var. Diyalektik bir yaşam biçimi olarak. İnternetten araştırırken bu kitabın ses kaydını buldum ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaydı Sayın Akın Altan'ın YouTube'daki Cinema Sound Synopsis adlı kanalında buldum. Metinleri kendisi seslendiriyor. Bu kaydın kullanılmasına izin verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Müzikler benim.
1: Bertolt Brecht, Bay Conan'ın Öyküleri. Seslendiren Akın Altan. Eğer Bay Kona birini severse, ne yaparsınız bir insanı severseniz diye sorulduydu Bay Kona'ya. Ondan bir taslak dediydi Bay Kona ve gerekeni yaparım o ona benzesin diye. Kim? Taslak mı? Hayır dediydi Bay Kona. İnsan. Yurt sevgisi, yurtlara karşı tiksinti. Bay Kona, insanın ille de belli bir ülkede yaşamak zorunluluğunda olmadığı savındaydı. Ben her yerde acıkırım, dedi. Düşman işgali altında olan yaşadığı ülkenin kentlerinden birinin sokağında yürüyordu. Karşısından da bir düşman subayı geliyordu ve onu kaldırımdan aşağıya indirmeye zorladı. Bay Kona kaldırımdan aşağıya indi ve ona karşı kızgınlık içinde olduğunun farkına vardı. Öyle ki salt adama değil, özellikle ülkesine daha çok kızmıştı. İçinden düşman subayının ülkesinin yeryüzünden kazınmasını istedi. ''Nasıl oldu?'' diye sordu Bay Kona. ''Böyle şu dakika milliyetçi oldum.'' ''Nasıl olacak? Bir milliyetçiyle karşılaştım. Bunun için aptallığın kökünü kurutmak gerek. Çünkü aptallık karşılaştığı herkesi aptal yapıyor.''

Aynı yerde, bu köşede, akşamları yalnız oturmayı severim. Beni bu köşeye sen getirmiştin ve beni sadece bir garson tanıyor. Bu sözler Marilyn tarafından Manol Schiotis'in müziğiyle az önce söylendi. Maalesef büyük şarkıcı Marilyn de 22 Temmuz'da bizden ayrıldı. Sırada Mikis Theodorakis'in iki tane şarkı var. İcra eden Maria Faranduri. Ona gitarla eşlik eden John Williams.

Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Barış isteyen yerlerden iki muhteşem ses ile kapanışı yapacağız. Fairuz ve Dmitri Khvorostovski'yi dinleyeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti. Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Afriko. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.

Afrika. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Neden bunları dinliyorum?

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da bendeniz Murat MRT Seçkin hazırlayıp sunduğu Neden Bunları Dinliyorum programının 108. fasikülüne hoş geldiniz. Bu programda albüm dinleme alışkanlığına kafayı takmış biri olarak bir albüm, toplama, soundtrack veya demo üzerinden elimden geldiğince çok kişisel, az genel bir okuma yapmaya çalışıyorum. Programın 108. fasikülünde İngiliz elektronik müzik ikilisi Sneaker Pimps'in 3. uzun çaları 2002 çıkışlı Bloodsport'u dinleyeceğiz. Sneaker Pimps 90'ların başında Frisk adı ile hayata gözlerini açan bir proje. Başlangıçta birçoklarına göre trip-hop ama bana göre daha çok bol samplingli acid jazz örnekleri vermişler ve isimlerini duyurmuşlardı. Üçlü olarak başladıkları yolda ilk albümleri Becoming X'in beklenmeyen başarısı ve Aphex Twin ile yaptıkları yorucu turnenin sonunda kırılmalar da başlamıştı. Vokalist Kelly Ali, yeni demolardan sonra sesinin yeni kayıtlara uygun olmayacağı gerekçesiyle nedeniyle gruptan ayrıldı veya kovuldu. Aslında yazılanlara göre ekip o dönem büyük yükselişte olan trip-hop klişesi bir grup olmaktan çekindiği için de kadın vokalden vazgeçti diye söylenmekte, ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Böylece grubun kurucularından olan ve solo çalışmalarından IMX olarak bildiğimiz Chris Corner vokalleri devraldı. Bugün dinleyeceğimiz Bloodsport albümünden sonra hazırladıkları yeni demolar bir şekilde internete sızdı ve sonrasında ikili prodüktör olarak yollarına devam ettiler. 2021'de çıkaracakları 4. albüm Squaring the Circles çıkana kadar 20 yılı bulan bir sessizliğe gömüldüler. Bloodsport grubun en başarılı albümü değil. Hatta ticari olarak hem kendi ülkelerinde hem de yurt dışında oldukça vasat bir yerde buldu kendini. Ancak bana sorarsanız Bloodsport zamanla kendine bağımlı eden ve bence canlı performanslarda harika bir groove sağlayan iç gıcıklayıcı bir albüm. Hayranlarının da çoğunu hayal kırıklığına uğratan bu albüm bence ters köşe yapıyor. Aslında kendi açısından yeni bir döneme ve sound'a geçtiği gerçeği de var. Bir de belki başlangıçta hazımsanmış o 90'lar başı trip-hop'unun da dışına çıkmaya başlamasında etkisi vardır. Belli ki birçok takipçisinin beklentisi yerine gelmediği için üzmüş. İşin doğrusu beni hiç üzmedi ve hala keyifle dinliyorum. Evet, bu pazarda sizleri İngiliz elektronik ikilisi Sneaker Pimps'in 2002 çıkışlı 3. albümü Bloodsport ile baş başa bırakıyorum. Sizlere dayanışma ve sevgi dolu bir hafta diliyorum. Kim ne derse desin, yan yana olmayı, özgürlüğü ve barışı her daim selamlamayı unutmayın. Ben Deniz Murat Meyret'e Seçkin, keyifli bir hafta dilerim.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Maya, Ece ve Serkan Uğur'una teşekkür ederiz.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.

0: İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı. Ağustos ayını açtık. Bugün ayın ikisi, günlerden pazar. Bir hafta önce bu saatlerde Fransa'da, Paris'te, başkentte Fransa bisiklet turunun 2026 edisyonu sona eriyordu podyum görüntüleri eşliğinde. Öncesinde ise müthiş bir final etabı koşuldu. Efendim, sarhoş atlar zamanında 2012 yılından bugüne olduğu üzere Fransa bisiklet turunu masaya yatıracağız. Şarkılar eşliğinde konuşacağız. Tahmin ettiniz, stüdyoda sevgili Sarper Günsal. Sarper abi, hoş geldin.
1: Merhaba Akif'ciğim.
0: 2012'de Chris Froome'un kazandığı, evet, ilk zaferinin ardından özür dilerim, Bradley Wiggins kazanmıştı.
1: 2012 Bradley Wiggins, doğru.
0: Bradley Wiggins ile başlayan hikayemiz.
1: Ona, Chris Froome'a 4 tane, Tadej Pogacar'a 5 tane kazandırdık, devam ediyoruz.
0: Evet, 5'ledi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk.
0: Tadej Pogacar tarihe geçti rahatlıkla, evet, diyebiliriz.
1: Evet, yani tarihte şimdiye kadar 4 kişi sadece 5 kere kazanmıştı. Onların adı her yerde zaten hani bu sporun en büyükleri olarak yazılıyor. Bu çocuğun da en büyük olduğunu, artık en büyüklerden biri olduğunu görüyorduk. Ama bu senede kazanarak, 5. kez kazanarak adını onların yanına yazdırdı. 5. kez 5 kere kazanan bir sporcu oldu. Voldemort'u saymıyoruz tabii.
0: Voldemort... bir şey ifade etmediyse açıklayalım. Lance Armstrong.
1: Lance Armstrong 7 kere kazanmıştı ama üst onunki tabii sayılmıyor şimdi.
0: Fakat hala yani bilmiyorum, sosyal medyada falan garip garip tweetlerle oradan buradan çıkıyor, podcastler vesaire.
1: Yani acayip bir ego olduğu için ona ondan konuşmayalım istiyorsan bugün.
0: Evet, yani benim Fransa bisiklet turuna hani merak saldığım, çengel attığım dönemin kahramanıydı.
1: Kesinlikle benim de öyledir. Yani önden önce bakıyordum ama tam dediğin gibi oltayı o taktı bizim damağımıza yani 99'dan
0: maalesef
1: itibaren.
0: Maalesef.
1: Benim için iyi oldu. Yani şöyle iyi oldu. Böyle güzel bir spora girmiş oldum ucundan kıyısında onun sayesinde. Onun için minnettarımdır ama büyük eşektir. Onu da söylemek lazım.
0: Lance Armstrong'u tarihin karanlık tarafına attıktan sonra da izlediğimiz yıllar içinde Chris Froome Moon ardından çok büyük genç bir yetenek, sürprizi de aslında ilk tur zaferi, evet, ve Vingegaard'la girdiği mücadele belki yeniden Pogacar'ın dominant yüzünü gösteremeyeceğini de düşündürdü bize belki ama şu an 5. Apolite'de taktı ve tarihin en büyük bisikletçilerinden biri oldu artık.
1: Evet, yani 2020'de son etapta Planche de Belfi'de Roglic'in elinden zamana karşı da son, evet, anda büyük bir sürprizle,
0: müthiş bir sürprizle
1: şampiyonluğu çekip aldı. Ondan sonra Vingegaard geldi. Vingegaard 2 kere ona dur dedi. Sonuçta ha filan olduk. Demek ki büyük bir mücadele geliyor diye. Fakat son 3 senedir uzak ara kazanıyor. Bu sene Vingegaard'ın da düşüp omzunu kırmasıyla hiç rakibi kalmadı. İşte 7 dakika falan gibi farkla çok rahat kazandı yani. Ve arkadaşlarına kazandırmaya, işte Isaac Del Toro'ya falan etap kazandırmaya çalışıyordu. Son 20. etapta mesela. Yoksa 20. etabı da alabilirdi diye düşünüyorum.
0: Rahatlıkla alabilirdi. Bu Remco'nun kazandığı etabı da alabilirdi.
1: Tabii onu da alabilirdi. İstese onu da alabilirdi. İkinci etabı da alabilirdi. Isaac Del Toro'ya hediye ettiği etabı yine Del Toro'ya.
0: Yani onu rahat alırdı.
1: 5 değil 7-8 yapabilirdi. Yapmadı. Bu nezaketini de gösteriyor. Biraz artık yavaş yavaş daha stratejik oynadığını da gösteriyor. Çünkü takımı United Arab Emirates o kadar kuvvetli bir takım ki ve o kadar bireysel olarak kuvvetli sporcular var ki onların egolarını da hafif hafif pohpohlamak lazım. Yani sürekli onların kafalarına vura vura benim için çalışacaksınız denmiyor. Belki 1-2 yıl içinde Isaac Del Toro da isyan bayrağını açacaktır. O da çok büyük bir yetenek olduğunu gösteriyor zaten.
0: Son yıllarda olmayan bir olgunluğu gösterdiğini düşünüyorum ben Pogacar'ın o anlamda.
1: Haklısın. Bir de geçen senenin son kısmında, yani geçen seneki Fransa bisiklet turunun son kısmında dizinden sakattı ve çok mutsuzdu. Yani hatırlıyorsanız eğer geçen seneyi seyirci, yani dinleyicilerimiz de hatırlıyorsa, son kısmında çok suratsızdı, mutsuzdu vesaire. Bu sene hiç öyle değildi. Bu sene yani hem çok keyifliydi, çok rahat yarıştı bir kere, çok yorgun değildi, çok zorlanmadı ve sakatlanmadı da onun etkisiyle. Fakat bir katil olduğunu da söylemek lazım. Yani kesinlikle kafasına koyduğu her etabı kazanıyor. Aslında Thierry Gouvenou ve Christian Prudhomme, yani Fransa turunun düzenleyicileri, çok uygun bir parkur seçmişlerdi ona. Yani daha doğrusu şöyle bir parkur seçmişlerdi. Vingegaard'la Tadej Pogacar'ın mücadelesi son etaplara kadar sürsün. Gerçek şampiyon hani çok belli olmasın, zaman farkı çok açılmasın gibi kurulmuştu. Fakat 6. etapta, bu Turmalı'ya giden etapta öyle bir dağıttı ki ortalığı, hiç yapacak bir şey kalmadı. Yani bir anda 2,5 dakika, 3 dakika fark attı. 2,5 dakika attı yanlış hatırlamıyorsam. Ve ondan sonra yürüdü gitti. Yarış da bitti orada. O noktadan sonra biz yayıncılar olarak başka şeylerden bahsetmek durumunda kaldık çoğunlukla.
0: İzleyiciler açısından da, en azından benim açımdan da şöyle bir gerçek var. Sarı Moya'da rekabet zayıflayınca turun albenisi de biraz ortadan kalkıyordu önceki yıllarda.
1: Doğru.
0: Ama bu sene bambaşka bir tur izledik. Her etap kendi içinde yeni bir hikaye, yeni bir kahraman ortaya çıkardı. Ve öyle bazı etaplar var ki birazdan konuşacağız. Kapanış etabı olmak üzere başta. Uzun yıllar unutulmayacak diye düşünüyorum.
1: Evet, yani bir de şöyle bir şey oldu. Yarışı Tadej'in kazanacağı belli olunca bir anda ikincilik, üçüncülük, dördüncülük savaşı çok hırçın hale geldi. Artı beyaz mayo savaşı, yani gençler mayosu çok ortaya çıktı ve tabii yarışın başından itibaren de yeşil mayo mücadelesi öne çıktı. Daha doğrusu biraz da biz çıkarmak zorunda kaldık çünkü sarı mayodan başka konuşacak bir şeyler lazımdı. Bence ikincilikte güzel bir hikaye oldu. Remco Evenepoel şimdiye kadar bir Vuelta hariç iyi koştuğu ve iyi bitirdiği bir büyük tur yoktu. İlk defa bu kadar büyük bir turu bu kadar iyi bitirdi. Yani parantez içinde kendine göre çok iyi bitirdi. Sonuçta ikinci oldu ve iki etap kazandı. Beyaz Mayo'da zaten hani adım sesleri, ayak seslerini uzun zamandır gelen Isaac Del Toro gerçekten kuvvetli olduğunu hem takım kaptanı için çalışarak hem de üçüncü olarak gösterdi. O kolay bir şey değildir. Yani hem takım kaptanı için çalışacaksın yokuşta hem de kendin bir klasman mücadelesi yapacaksın. Hoş son kısmında Pogacar onun için daha çok çalıştı diyebiliriz belki ama. Bir de tabii Mats Pedersen'in çok istekle, çok arzuyla, belki de son yıllarda görmediğimiz kadar bu yeşil mayoyu ben kazanacağım arkadaş diye kendini ve bütün performansını ortaya koyması çok etkileyiciydi bir de. Yani beni en çok etkileyenler bunlardı. Dediğin gibi çok güzel etaplar oldu. Özellikle bir anlamda Paris Olimpiyatlarından etkilenip bu Montmartre yokuşunu şeye koymak, nedir adı, son etaba koymak çok değiştirdi iş. Yani 21. etabın hiçbir önemi yok diyorsun. Biz yarışı anlatırken çığlık çığlığıydık. Normalde böyle bir şey olmazdı yani. 45 dakika kadar müthiş bir şölen vardı, seyir şöleni vardı.
0: Gerçekten bir klasiğe döndü.
1: Evet.
0: 2 yıldır evet. Paris etabı, ki turun en formalite, en sıkıcı etabı ola gelmişti evet. Belki. İkinci tura bununla başlayalım. Final etabını konuşarak başlayalım ama şimdi senden bir şarkı isteyelim. Bizim için ne getirdin?
1: Şimdi ben Sheryl Crow, o da iyi bir bisikletçidir. Eski sevgilisi Hasebi ile bisiklete başlamıştır.
0: Lance Armstrong.
1: Lance Armstrong'un evet. bir ara nişanlısıydı. Run Baby Run. She was born in

0: Sheryl Crow, Run Baby Run dinledik. Sarhoş Atlar zamanı için Sarper abinin getirdiği ilk şarkıydı. Diğer şarkı Deniz Hanım'ın seçkisi her yıl olduğu üzere. Onu birazdan yine Sarper Günsal'ın anonsuyla alıcılarınıza göndereceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Şanzelize etabı, yani Fransa turunun 21. etabı. Yıllardır oldum olası izlediğim ve işte 90'ların sonundan beri formalite bir etaptır. Genelde mayolar dağıtılmış olur. Yüksek ihtimalle yeşil mayo içinde rekabet kapanmış olur. Fotoğraflar çektirilir. Yalandan bir Şanzelize rekabeti olursa olur. Bazen kaçan, hani Vinokurov'u hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Öyle bir son 2 kilometrede
1: kaçıp kazanmış.
0: Kaçıp kazandığı bir şey, ama genelde o güne gücünü en iyi saklayan sprinter'ın kazandığı bir etap olur. Fakat 2 yıldır tur yönetimi Fransa turuna kapanışta bir hediye verdi bence. Parkuru biraz değiştirdiler.
1: Evet, eskiden bu Louvre önünden dönülüp işte Rivoli Meydanı, Champs-Élysées, çok fazla yokuşlu olmayan ve sonunda sprintle biten bir etap olurdu. 1975'lerden beri böyle. Bunun istisnası 1989'daki o meşhur zamana karşıdır. Greg LeMond'la Laurent Fignon'un koştuğu ve işte 12-8 saniyeli kazandığı. Onun dışında çok bu işlere girmemişlerdi. Hep son etap Paris'te. Fakat işte bu Paris Olimpiyatlarından sonra gözleri açıldı. Değiştirdiler. Tabii yine bir şey değişmiyor. Aslında mayolar yine değişmedi. 2 senedir hatta bu seneki yarışta 40. kilometrede genel klasman zamanları da alındı. Yani yarışacak bir şey de yoktu aslında. Fakat o son etabı kazanmak, özellikle de Montmartre'ın o 1,5 kilometrelik Rue Lepic, Lepic sokağı yokuşunun eklenmesi ve ondan sonra tekrar finişe Champs-Élysées'e gelinmesi çok değiştirdi. Burada tabii Tadej Pogačar'ın da iyi bir yarışçı olmasının çok büyük etkisi var. Yani son etapta Tadej Pogačar hiçbir şey yapmasa kimse bir şey der miydi? Demezdi. Ama iyi bir yarışçı olduğunu ve aç olduğunu, her zaman önemli yarışları kazanmak istediğini gösteriyor. Champs-Élysées'de de kazanmak için İşte son 350-400 metreye kadar en büyük rakiplerinden Mathieu van der Poel'la, ki onunla bahar yarışlarında da çok itişiyorlar. İşte Ronde'yi kazandı, bu sene Paris-Roubaix'i kaybetti gibi. Yani Paris-Roubaix'i başkası kazandı ama yani sürekli takışıyorlar çünkü. Burada da bir kere daha kozlarını paylaştılar. Tabii orada güzel olan aslında Mathieu van der Poel kaybetmek üzereyken takım arkadaşının onun kazanmasını beklemesiydi, Jasper Philipsen'in. O beni çok etkiledi. Sonradan bir daha izlediğimde o kazanamazsa kazanırım diye bekledi. Çünkü bütün yarış boyunca da Mathieu van der Poel onun için kazanmıştı. Zaten Deniz Hanım'ın bu Holding Out for a Hero'su biraz ondan. Hem yani Philipsen'in ona bir kahramanlık yaptığını, hem van der Poel'un ona bir kahramanlık yaptığını, hem ikinci etapta ve 20. etapta Tadej Pogačar'ın Isaac Del Toro'ya yardım ederek yine bir kahramanlık yaptığından Bonnie Tyler'ın şarkısını seçti, ki o da geçenlerde vefat etti zaten.
0: Evet, bir kısa bir süre önce hayatını kaybetti.
1: Ama şarkıya geçince onu da, yani şimdiden söylemiş olayım, bizim hanım da ondan seçti o şarkıyı. Öyle anlamlı şarkılar seçer.
0: Hazır anons etmişken istersen kulak verelim. Bonnie Tyler'ı da analım. Bir Bonnie Tyler programı yapacağız Sarhoş Atlar zamanında. Anısına. Tabii henüz takvime almadım ama yakın zamanda bu büyük sesiyle bizi çok etkilemiş müzisyeni de anacağız. Deniz Günsal'ın seçkisiyle Sarhoş Atlar zamanına devam. Ne dinliyoruz abi, tekrar alalım?
1: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Apaçık Radyo'da Sarhoş Atlar zamanı devam ediyor. Program tarihinde bir gelenek olduğu üzere Sarper Günsal ile birlikte geçen hafta sona eren Fransa turunu şarkılar eşliğinde konuşuyoruz. Bonnie Tyler dinledik. Holding Out for a Hero. Şarkı boyunca I need a hero der Bonnie Tyler.
1: Evet.
0: Bir kahramana ihtiyacı olan spor festivallerinden biri aslında Fransa bisiklet turu. Her zaman bir kahraman arayışıyla tüm evet. dünyada izleniyor.
1: Özellikle bir Fransız kahraman arıyor. Son 40 yıldır.
0: Ve o Fransız kahraman ah bir türlü bilmiyorum. Şu an genç bir yeteneğimiz var gerçi. Var. Paul Seixas galiba evet. değil mi? Çok 19 yaşında galiba.
1: Ağustos ayında 20 yaşını dolduruyor ama şu anda Amerikan sistemiyle 19 sayılıyor. Askere, biz Türkiye'de Türkiye'de askeri alırdık. Ama çok yetenekli bir çocuk. İlk büyük turunu koştu. Yani ilk büyük tur genel olarak Fransa turu koşulmaz. Tadej Pogačar bile ilk büyük turunu İspanya bisiklet turunda koştu ve 3 etap kazanmıştı. Ondan sonra biz ayıldık vaziyette bu çocuk çok özel bir çocuk diye. Fakat Fransa o kadar büyük bir beklenti içinde ki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bile işte yarışsın filan gibilerden ya da yurt dışına başka bir takıma transfer olmasına izin vermeyiz gibilerden açıklamalar filan yaptı. Ve ilk büyük turunda beklendiği gibi çok başarılı oldu ama çok başarılı olmadı. Yani peri masalı gerçekleşmedi ama genel klasman dördüncüsü olarak bitirdi ki ilk büyük turunda hem dedi Fransa turunda bunu koşması hayatında 9 günden fazla arka arkaya yarış koşmamış bir çocuk için büyük başarı. Önümüzdeki yıllarda daha da kuvvetlenmesini beklememiz lazım mutlaka ve umuyorum Tadej Pogačar'a ve Vingegaard'a ve Isaac Del Toro'ya büyük rakip olacaklar. Pogačar sürekli olarak çok fazla yarışmayacağını söylüyor. Sanki Vingegaard da çok uzun süre yarışmayacak gibi. O zaman bu iki arkadaşın yani Isaac Del Toro'nun ve Paul Seixas'ın mücadelelerine yoğunlaşacağız gibi. Çok başarılı bir çocuk ama daha vakti var gibi.
0: Remco da var. Belki bu ekibe dahil ederiz.
1: Evet, Remco'yu da yani dahil etmek lazım. Remco hani şimdiden zaten oturmuş bir yıldız olarak düşünülüyor.
0: Yine de Pogačar'dan 1,5-2 yaş ufak galiba.
1: Ufak, evet, daha ufak. O tabii benim aklımda hep onun aslında daha iyi bir bahar klasikçisi olabileceğini düşünüyorum ben onun. Özellikle Ronde van Vlaanderen gibi yarışlarda, Ronde gibi yarışlarda daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama şimdilik büyük tur koşuyor. Bu büyük tur onun için çok önemliydi. Özellikle bir Alman takımında yarışıyor ve bir Alman Florian Lipowitz ile böyle yarı ortak lider gibi geldiler. Yani adı konmamıştı. Remco'yu bir numara gösteriyorlardı ama Florian Lipowitz ondan geçen senenin üçüncüsü sonuçta Lipowitz. Fakat Lipovic'den iyiydi. Lipovic düşene kadar. Şimdi kendini bir numara olarak koydu takıma. Bu seneki performansıyla biraz daha bence vizyonu da genişlemiştir. Biraz daha iyi olacaktır. Ama hiçbir zaman ben Tadej Pogačar'ın seviyesine gelemeyeceğini kendi de biliyor. Geçenlerde sordular sana sen nasıl kazanırsın bu turu diye. Tadej başlamazsa gibi bir şey söyledi yani. Ama iyi gidiyor yani.
0: Evet, geçtiğimiz yıllarda da beklentilerle izlemeye başladığımız ama bir türlü sağlayamadığı evet. üzerine sohbet etmiştik seninle. Hani bir Fransız kahraman ile açtık hani sohbetin bu kısmını. İlginç bir not. Bu yıl hiçbir etabı Fransa'dan, İtalya'dan ve İspanya'dan herhangi bir sporcu kazanamamış oldu.
1: Çok enteresan değil mi? Yani bu üç ülke bisikletin hani kurucu babaları diyebilirsin.
0: Evet, üç büyük bisiklet ülkesi.
1: Evet, üç büyük bisiklet ülkesi ama demek ki bisiklet başka bir tarafa gidiyor. Yani dördüncüsü Belçika'dır ki Belçika hala iyi yarışıyor. Belçika, Hollanda. Ama kuzeye doğru gidiyoruz. Slovenler zaten çok enteresan. Yani Roglic, Pogačar bu adamlar müthiş küçük bir ülkeden müthiş başarılı çıkıyorlar. Fransa'nın sanıyorum tarihte Fransa Tur tarihinde üçüncü kez bir etap zaferi yok Fransa Turu'nda. İtalyan bisikleti iyi gitmiyor zaten. Ne dünya seviyesinde bir takımları var artık. Futbolda da
0: futbolda da evet.
1: Ne oluyor bir İtalya?
0: Yani en son Nibali'ydi galiba. Nibali. Yüksek düzeyde evet.
1: Nibali'den sonra
0: diye.
1: İşte Ganna falan gibi hani daha başka dallarda başarılı olan bisikletçileri var. Olacak yavaş yavaş, yeni birileri gelir mi? Yani zor şu anda, çok gençlerde var. Onların biraz daha bekliyoruz bir yerlere gelmesini.
0: Almanya'nın da temsiliyeti eskisi gibi revaçta değil galiba.
1: Değil işte, onlar Lipovic'le geçen sene üçüncü olmuşlardı. Sonuçta Red Bull onların takımı, Alman takımı. Ama eskisi gibi değil. Pascal Ackermann vardı, sprinter. Ondan bir şey çıkmadı. Çok kötü gidiyor. Doğru düz çok sıkı bir Alman. Üst düzey üst düzeyde yok. İşte Nils Polit gibi çok iyi rulörler var. Kurmay subaylar var diyeyim. Danimarka çok iyi tabii.
0: Danimarka
1: tabii. Müthiş yani. Müthiş sporcular getiriyor ve deli gibi adam geliyor. İşte bu Uno X mesela çok sıkletinin üstünde dövüşen bir takım oldu. Etap kazandılar. Geçen sene de kazanmışlardı. Bu sene de kazandılar. İyi işler yapıyorlar.
0: Ben Rasmussen'i severdim Danimarka deyince.
1: Evet.
0: Yani bulanık sulara dalmadan önce.
1: İtalya'da Meksika'dayım deyip İtalya'da çıkmadan önce.
0: O da yani hayal kırıklıkları evet. Arasında gelir
1: fakat,
0: muhakkak.
1: Fakat Rasmussen evet bisikletçili fakat çok iyi bir analist.
0: Evet.
1: Yani Rasmussen'in şimdiki analizlerini çok beğeniyoruz.
0: Bu sene kimdi motor üstündeki Fransız?
1: Romain Bardet.
0: Bardet'i
1: o da
0: nasıl,
1: iyiydi değil
0: Bardet'i
1: mi?
0: Nasıl buldun?
1: Çok iyiydi. Çok iyiydi. Romain Bardet'i çok beğendim. Yani orada hiç işe yaramaz Adam Blythe yavrum. Hiç yani.
0: Ya bu eski yıldızların da spora bu şekilde dönüp katkı sunması çok lezzetli.
1: Çok güzel. Bradley Wiggins de çok iyiydi. Motor üstünde harikaydı evet. Ama bu sene evet. Onu koruması altına aldı. Lance Armstrong onunla podcast filan bu yazı orada geçirdi daha çok.
0: Karanlık tarafa geçti diyorsun. Pekala bir şarkı arası daha verelim. Bu şarkıyı eğer yanlış hatırlamıyorsam bu arada hani 2012'den beri yapıyoruz hani artık hafızama çok da güvenmiyorum. Sakson versiyonuyla çaldık programda. Şimdi orijinalini dinleyeceğiz. Christopher Cross imzalı bir klasik. Ride Like the Wind.

0: Christopher Cross, Ride Like the Wind, muazzam bir gitar solosu eşliğinde sona eren enfes bir klasik. Hatta gitar solosu biraz mastering'de gömülmüş,
1: evet.
0: Çok geride kalmış. Çoğu zaman ilk dinleyişte fark etmeyeceğiniz kadar boğuk bir yerden geliyor kulağınıza.
1: Sen bayağı girmişsin bu şarkıya.
0: Muazzam bir şarkı.
1: Çok güzel şarkı.
0: Sözlere bakacak olursak da diyor ki efendim, Meksika sınırına kadar
1: çok yolum var.
0: Çok yolum var, rüzgar gibi süreceğim diyor.
1: Şimdi Meksika bisiklet camiası Türkiye'den çok farklı değil. Yani sporcu yetiştirmiyor. Çok üst düzey sporcu yetiştirmiyor. Bu arkadaş hakikaten antrenmanları daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış. Sınırın öbür tarafında. Şimdi Trump izin vermez de o dönemde. Ve kendi başına, kendi ailesiyle tamamen bireysel olarak bu seviyeye gelmiş bir adam. Isaac Del Toro'dan bahsediyoruz.
0: Evet, tabii. Evet. Christopher Cross'tan değil.
1: Isaac Del Toro'dan bahsediyoruz. Hakikaten Del Toro bir anlamda çölde bir vaha gibi bir, yani Meksika çöllerindeki açan bir çiçek gibi yani. Meksika'dan çok sporcu çıkmıyor.
0: O da şu an bir gelecek vaat ediyor. Pogacar'ın el verdiği isimlerden biri. Belki o da Meksika kanalını açan isimlerden biri olur.

0: Yani tarihte ikinci Meksikalı, bir tanesi Raul Alcala, bildiğim kadarıyla İtalya'dan, Meksika'dan etap kazanan, ama bu derece büyük bir başarı, genel klasman üçüncülüğü hiç yok.
1: Tabii Vingegaard'ın yarış dışı ve podyum dışı kalmasının da bir jestidir aslında bu.
0: Yani. Tabii ki öyle, ama bisiklet, yani etaplı yarış öyle. Öncelikle yarışı bitireceksin. Yani bitirmek zorundasın. Sen bitiremedin de ben öyle ikinci oldum. Çok, evet, doğru söylenebilir ama bunun, yani bu bir mazeret değil. Bu yarışı bitirmek lazım, düşmeyeceksin. Yani o Vingegaard'ın kazasında takım arkadaşlarının ve kendisinin hatalı olduğunu görmek lazım. Yanlış yerden girdiler viraja. İçeriden girmek lazımdı. Dışarıdan döndüler. Zaten önde giden Victor Campanel sonra çok başını taşlara vurmuş. Çok üzülmüş. Haklıdır ama düşmeyeceksin orada. Yani öyle girmeyeceksin oraya. Bu büyük takım olmanın da bir parçası da bu. Bu hataları yapmamak.
1: Yani podyum dışında sıralamayı değiştirir miydi? Yani
0: Yani Vingegaard ikinci olurdu, birinci olamazdı ama.
1: Ama olamazdı, ama biz de son etaba kadar umutla izler miydik? İzlerdik yani.
0: Valla o ara 3,5 dakikaya falan çıkmıştı galiba.
1: Tabii ilk hafta bitti, kapandık orada yani. Geçen sene de böyle olmuştu.
0: Yani geri gelir miydi? Çok zor gelirdi.
1: Çok zor.
0: Yani Vingegaard biraz televizyonculara, gazetecilere oynuyordu. Ben işte ikinci, üçüncü hafta daha iyi olurum, üçüncü hafta çok daha iyi olacağım ama...
1: Ki Ciro'yu kazanıp gelmişti.
0: Ciro'yu kazanıp gelmişti ama Tadej hiç gerilemedi. Çok çok iyiydi yani. Ve güle oynaya bitirdi yarışı.
1: Evet. Geçmişte böyle Sarı Mor'un zayıf gün yaşadığı şeyleri de yaşadık.
0: Tabii,
1: gördük.
0: Elbet.
1: Hani bir günü bir gününe uymayabiliyor.
0: Tadej'in de gördük yani. O meşhur işte telsiz mesajı var ya. I'm finished, I'm dead. Şey yani bittim, öldüm.
1: Samimiyetle. Evet. Yani karizmayı çizdirerekten.
0: Galiba Col de la Rose yokuşuydu galiba. Orada bayağı bir gittiydi yani.
1: Turu şeyle açtık. Yani bu sekansı Isaac Del Toro ile açtık. Büyük umutlar yüklediğimizi de söyledik. Keza Paul Sexsmith için de aynı şey. İşte Remco biraz, ama geçmişte de umut yüklediğimiz, gelecek vaat ettiğini söylediğimiz isimlerden başarı alamadığımız da oldu. O da hani bu sporun aslında zor tarafına işaret ediyor.
0: Tabii.
1: Yani Quintana gibi, Bernal gibi, evet, zaman zaman parlasalar da bir türlü o beklentiyi veremeyen sporcular da az sayıda değil.
0: Bernal tabii çok ağır bir kaza geçirdi. O kazayı geçirmeseydi bu yeni jenerasyonla başa çıkabilir miydi? Onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü çok ağır bir kaza geçirdi. Oradan dönmesi 2 sene 3 sene sürdü. Keza belki Chris Froome'un 5. 6. kazanamaması da yine öyle bir ağır kazanın sonucudur. Ama bu seviyede mesela Tadej'den hoşlanmayıp ya da Tadej ile beraber çalışmaktan hoşlanmayıp ben kendim lider olmak istiyorum diye takımdan ayrılan bir Juan Ayuso var. Hani İspanya'dan sporcu evet çıkıyor ama Ayuso iyi yarışamadı. Yani ilk 7'ye mi 8'e mi ne geldi. Fakat istediği gibi bir sonuç alamadı. Yani Isaac Del Toro ile bile başa çıkamadı genel klasmanda. Son dönemde belki de en büyük ne denir hayal kırıklığı o. Lenny Martinez'i ben başarılı görüyorum Fransız sporcu olarak. Cüssesi çok genel klasmancıdan ziyade daha böyle yokuşçu olacak bir tip ama bu sene genel klasman 5.'si oldu ama tabii Tadej ile farkı 13 dakika. Yani 2,5 dakika ile 3. olmadı. 13 dakika ile 5. oldu, özür dilerim. Yine de Deni Martinez'i bir Fransız olarak, yani Fransızlar etap kazanamadı ama ilk ona 3 kişi soktular, öyle demek, evet, lazım. O bir başarı mı? Onu artık dinleyicilerimiz karar versin. Ama Sexsmith ve Lenny Martinez'in genç olduğunu söyleyeyim. Bayağı genç sporcular, daha yürürler yani.
1: Genç ama tabii o beklenti onlara stres olarak yansır ve onlar o süreci nasıl yönetir bunu da herhalde seneye falan göreceğiz.
0: Sanki Sexsmith o Z jenerasyonu olarak öyle hiçbir şey kafaya takmayan enteresan tiplerden. O sanki o baskıyı çok hissetmiyor gibi. Ama daha da büyüyecektir yani Fransa'nın kamuoyu baskısı üstünde.
1: Bir süremiz sanıyorum el verecek, bir şarkı daha sokalım araya. Ben bu şarkıyı seçerken zihnimde tabii ki kapanış etabı canlandı. Yani Mathieu van der Poel'un önce Pogačar'la sonra solo kaçışı ve finişi bitirmesi sanıyorum hepimiz çok istedik. Siz de ekran başında çok istediniz.
0: Evet.
1: Onu hissettik.
0: Yani oradan kaybetmemesi lazım. Kim evet. kaçsak, kim kaçarsa kaçsın.
1: Kim kaçarsa kaçsın tabii ki. Muazzam, unutulmayacak bir kapanış oldu.
0: Evet, çok güzeldi.
1: Şu sıradaki şarkıyı Matthew Van Der Poel'a gönderelim.
0: Hadi bakalım.
1: Bon Jovi'den Runaway. Birazdan kapanış bölümüyle Sarper abiyle noktayı koyacağız.

0: Bon Jovi Runaway dinledik ve programın son bölümündeyiz. Apaçık Radyo'da Sarhoş Atlar Zamanı'nı dinliyorsunuz. Aslında bir müzik programı Sarhoş Atlar Zamanı, hani ilk defa dinleyen varsa diye söyleyelim. Ama yılda bir kez Fransa turu için müziği bahane de edip geride bıraktığımız turu masaya yatırıyoruz. 2012'den beri Sarper Günsal'ın kıymetli katkılarıyla.
1: Estağfurullah. Teveccühünle.
0: Ben çok mutlu oluyorum.
1: Ben de mutlu oluyorum yılda bir.
0: Yılda bir bunu sürdürmek evet. De güzel. Program da bu arada, yani Sarhoş Atlar Zamanı 15 yıl geride bıraktı.
1: Öyle mi? 15 yıl oldu mu?
0: Biz de işte 14. yılı.
1: Evet, bana bir mail atmıştın, öyle başladı.
0: Tabii. Şeyden bulmuştum. Google'dan. Spor hocası.
1: Doğru, evet.
0: Blogspot.com'dan mailini bulmuştum ve açıkçası hiç cevap yanıt beklemiyordum. Yani öyle bir atmıştım. Serper abi sağ olsun, her zamanki samimiyeti ve nezaketiyle dönüş yaptı.
1: Sağ ol,
0: ve beni de hiç kırmadı. Ya size bir teşekkür. Her sene bunu söylemek istiyorum. Hakikaten bu spora ben ilk merak saldığımda Türkiye'de böyle gazetede küçücük bir küpür, yani karşılığı yoktu. İşte sarı mayo Lance Armstrong. Hani
1: evet.
0: Sonra işte Eurosport'un canlı yayınları, ama bisiklet sporunun şöyle bir handikapı var. Abi gidiyor adamlar, 3 hafta gidiyor. Siz bunun nesini izliyorsunuz diye. Yani çok sorun olur ya. Ben şehir plancısıyım. Şehir plancılarına da çok sorulan bir meslek sorusudur. 2 yıllık mı sizin okul derler. Evet, yani evet. Bazı konuları anlatmak kamuoyuna çok
1: doğru.
0: Zor, kolay değil.
1: Doğru.
0: Hani Fransa bisiklet turunun da böyle bir şeyi var. 3 hafta neyi izliyorsunuz bu kadar
1: ve
0: diye.
1: Ve ne konuşuyor, ne anlatıyorsunuz? Abi? Bisiklet yarışında ne anlatılır abi? Bize de söylenen olur yani.
0: Ve şimdi geriye dönüp hani 20 küsür sene önceye baktığımda çok ciddi bir tanınırlığı ve kamuoyu oluşan bir spor haline geldi. Bunda sizin çok emeğiniz var. Sarper abi, seninle beraber Canereler, Berkem Ceylan ve işte peşinizden gelen genç arkadaşlar Enes Kambur, Ömer Şentürk, bu sene Emre Köseoğlu, değil
1: evet.
0: mi? Hata yaptıysam.
1: Evet, yani bisiklet, Eurosport'un bisiklet ekibi iyi. Ege Sanlıvı da belki eklemek lazım ama bu sene, şimdi önümüzdeki hafta bütün Fransa turu kadınlar Fransa turunu anlatacak. İyi bir jenerasyon var yani bizle birlikte gelen. Bizim yerimizi alacak diyeyim.
0: Herkesin emeğine sağlık.
1: Eyvallah,
0: katkılarınız için bir bisiklet izleyicisi olarak teşekkür edelim. Tabii son kısımdayız. Her şeyi de konuşamıyoruz. Dedik ya, bir müzik programıyız biz.
1: Evet.
0: Öyle Fransa turunun röntgenini çekme iddiamız hiçbir zaman olmadı ama öne çıkan başlıkları ve turun kahramanlarını, olaylarını, hadiselerini masaya yatırdık. Bir kırmızı puantiyeli mayo hikayesi değinmeden geçmeyelim. Hep gençlerden bahsettik. Turun ihtiyarlarından biri Richard Carapaz.
1: Evet, Richard Carapaz belki de hani eski jenerasyonu ve eski tip bisikletçiliği sürdüren nadir adamlardan. O hiç vazgeçmeyen, sürekli hamle yapan, atak yapan, açığını, yarışın açığını yakalayıp o yarışı kazanmaya çalışan gerçek bir, ne diyelim, racer, yani yarışçı, gerçek bir yarışçı yani. İki etap kazandı, mayoyu kazandı. Son etabı biraz oportunist kazandı. Sepp Kuss'un inanılmaz hatalarıyla kazandı diyelim. Ama kazandı, oradaydı. Yani bisiklet biraz da hani her sporda olduğu gibi başkasının hatasından faydalanma sporu yani.
0: Hata dedin ama büyük bir felaketin eşiğinden döndü Sepp Kuss.
1: Gerçekten öyle. Özellikle ikinci düşüşünde, yani birinci evet. ile ikinci arası 3 dakika filandı zaten. O tamamen kafa gitmiş, o çok belliydi. Yani
0: belli.
1: Artık kafada oksijen yoktu. Uçurumun kenarında o file olmasaydı
0: evet.
1: büyük ihtimal yuvarlanırdı aşağı, maazallah. Ne olurdu ondan sonrasını biliyoruz. Aşağısı çünkü metrelerce uçurumdu yani.
0: Evet ve çığlık atarak izledik yine
1: evet,
0: o sahneleri
1: evet,
0: de.
1: Hakikaten öyle. Neyse ki kötü bitmedi. Sepp Kuss çok sevdiğimiz bir adam ama çok iyi bir sporcu, ama bazen de hani o sporcuların limitlerini böyle görüyoruz yani. Düz yolda düşüyor. Yani ilkinde düz yolda düştü yani.
0: Onu hatta aktif yarış kamerası yakalayamadı. Ben sonra onu sosyal medyada gördüm.
1: Bir şey yok ya, çıkıyor ve telefon düşüyor yani.
0: Telefonla çekilmiş evet. Bir iki görüntüsünü evet. Gördüm. İşte tünelden çıkarken...
1: Dönmeyi unutuyor. Evet. Her neyse o yani küt diye düşünüyor.
0: Evet,
1: yani.
0: Tamamen dediğin gibi oksijen ve konsantrasyonla alakalı bir durum olsa gerek. Ama o uçurum kenarında çok ucuz atlattı yani. Her sene artık bunu yapmıyoruz tabii yani o şaka maka 14 yıldır yapıyoruz. Başlarda şu oluyordu Sarper abiyle, ya şimdi bir saat ne konuşacağız?
1: Hani haftaya ben yine geliyorum.
0: Gelsen yani burada tabii. Bir ay boyunca turun köşe detay her konusunu keyifle konuşuruz. Ondan hiç şüphem yok. Ama kapatırken biraz öngörüye dair bir hani ucu açık da bir soru sormuş olayım. Hani 2027'yi düşünecek olursak Fransa bisiklet turu gerek işte potansiyel rekabet eksenleriyle gerek sporun ve iletişim dünyasının geldiği nokta itibariyle nereye gidiyor? Şöyle genel bir değerlendirmeyle programı kapatabiliriz.
1: Yani sportif açıdan her şey devam edecek ama o sportif açıdan bu sene mesela inanılmaz sıcaklar vardı. Küresel ısınmanın etkileri, saat 12'de başlatıyoruz etapları biz Fransa saatiyle. Yani öğle saatinde dışarıya çıkamadığınız durumda bisikletçilere 150-160-170 km yarışın diyoruz. Bu önümüzdeki yıllarda problem olacak. Problem olacak derken buna bir açıklık getirilecek. Bir önlem alınacak. Ya sabah erken koşulacak, ya akşamüstü koşulacak, ya akşam koşulacak. Bir şey yapılacak. Sabah erken koşulma ihtimali artmaya başladı. Ama tabii bir takım işte yok medyatik vesaire bir takım engeller var. Fakat sporcuların dik durması halinde bu değişir. Değişecektir. Ama bisiklet sporunda bir grup olarak dik durulamıyor nedense. Yani birçok yerde durulamıyor. Birçok spor ve spor dışında çalışanlar, ezilenler diyeyim çok fazla bir araya gelemiyor. Onlar bölünüyor bir şekilde. Umarım bölünmezler, bir araya gelirler. Ama bu çok insani şartlarda yarışmıyorlar, onu söylemek lazım. Onun dışında gelecek sene Edinburgh'dan başlıyor. İlk üç etap Britanya Adası'nda. Biraz daha serin geçer diye düşünüyorum. Ondan sonra yine bu tarafa gelecekler. Ama sıcak her zaman sıcak yani Temmuz ayında.
0: Serper abi çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim, sağ ol.
0: Her sene küçük bir oyun oynuyoruz bitirirken. Bu sene Eurosport'un sorduğu soruları sana birer cümleyle yanıtılacak şekilde ileteceğim kapatırken. Tamam. Fransa bisiklet turunun enlerini seçiyoruz diye bir anket yayınladı kanal. Sürpriz performans.
1: Sürpriz performans bence Post-Exast'ın dördüncünü.
0: Hayal kırıklığı.
1: Vingegaard.
0: En iyi an.
1: En iyi Champs-Élysées'deki final.
0: En iyi takım?
1: Emirates.
0: En kötü takım?
1: Française des Jeux. Yani Groupama Française des Jeux.
0: Ve programı noktalıyoruz. Süremiz kaldıysa bir Iron Maiden dinleriz. Kalmadıysa artık onu teknik ekibin inisiyatifine bırakalım. Sarper abi çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar.
0: Ben Akif Burak Atlar. Yayın konuğumuz Sarper Günsal. Sizlerle bir saat geçirdik. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde görüşmek üzere. İyi haftalar.
1: İyi haftalar, hoşça kalın.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Maya, Ece ve Serkan Uğur'una teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Mint.
4: Gıcır cızır plaklar.
3: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
5: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
6: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
3: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İhsan Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

Herkese iyi geceler. Burası Apaçık Radyo İstasyonu. Zifir programı başladı. Ben Uğur Çıkıkçılı. Bu hafta mikrofonda ben varım. İlk sen yok. Daha doğrusu ikimiz de yokuz şu saatlerde. Bu programı daha önce kaydediyorum. İlk sen Almanya Wacken Festivali'nde orayı gözlemliyor, o deneyimi yaşıyor. Ben de Norveç'te Beyond the Gates'te olacağım. Önümüzdeki hafta, hatta haftalar bu festivaller üzerine konuşup daha belki spesifik programlar yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz şu dönem gerçekten Avrupa bir festival cehennemi gibi. Bu birkaç hafta boyunca birçok ülkede festivaller var ve seçmekte bir o kadar zorlu oluyor. Biz de biliyorsunuz programda zaman zaman bu festivallerde, konserlerde de deneyimleri ve gözlemlerimizi programda konuşuyoruz. Önümüzdeki programlar dediğim gibi böyle olacak. 1988 tarihli Razor Hypertension parçasıyla başladık programa. Thrash Speed unsurlarının çok belirgin olduğu, hani Kanada'nın bu alandaki en sıkı gruplarından biri olduğunu da söyleyebiliriz Razor için. Bu program biraz yine bu Thrash Speed ağırlıklı olduğu gibi geliyor bana. Böyle o an ne dinlemek istiyorum diye böyle bir playlisti yaparken gerçekten buralarda yüzmüşüm. Biraz 80'ler, 80 sonu 90'lar ağırlıklı oldu bu zifirde. Şimdi Kanada'dan Almanya'ya geçireceğiz. SDI'dan Max Wash gelecek. STI, Satan's Defloration Incorporated açılımı oluyor. Şeytanın bekaretini bozan şirket diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Gerçekten bu ismi neden ve nasıl aldılar hikayesini bir araştırıp üzerine zifirde konuşacağız diyebilirim. Evet, STI'dan McWash geliyor.

Esther'da Megamosh parçasını dinledik. Alman grup. Şimdi sırada Amerikalı bir thrash metal grubu var. Bilindik gruplardan Whiplash gelecek. The Burning of Atlanta parçasıyla. 87 tarihli Ticket to Mayhem albümünde yer almıştı. Bu parça adından da anlaşıldığı üzere Amerika İç Savaşı'nda Atlanta mücadelesini diyelim anlatıyor. Yıkım ve kaos temelli akılda kalan riffleriyle sıkı bir Whiplash parçası. Evet, The Burning of Atlanta'yı dinliyoruz.

The Burning of Atlanta geldi Whiplash'ten. Dediğim gibi bu 80'lerin sonu 90'ların başı speed trash ağırlıklı bir liste oldu. Yine Amerika'dayız. İsminden dolayı çok şakalara, Türkiye'de şakalara maruz kalmış olan bir grup Laz Racket'ten Fire in the Hole gelecek. 89 tarihli albümlerinden. Laz Racket belki böyle ticari olarak alanda çok büyük başarı elde ettiğini söyleyemeyiz diğer Bay Area Trash gruplarına nazaran ama oldukça kült mertebesinde yerleşmiş bir grup olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz diğer taraftan. Evet. Fire in the Hole geliyor.

0: Last Rocket'ten Fire in the Hole'u dinledik. Şimdi yine Amerika'da Los Angeles'tayız. 2009 tarihine geçeceğiz. El Rostro de la Muerte albümünden Baptized by Fire gelecek Hyrax grubundan. Çok hani nitelikli bir crossover grubu Hyrax. Bana dinlerken de Exodus'ta Suicidal Tendencies arasında böyle gidiş gelişleri yaşatan bir grup. Baptized by Fire'da oldukça sıkı bir parçası. Evet, Hyrax geliyor şimdi.
1: I want you to remember that no bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country.

Hyrax'ten Baptized by Fire dinledik. Şimdi Almanya'ya geldik. Sodom gelecek. 1999 tarihli efsane Code Red albümünden. Book Burning parçası sırada. Programda Sodom üzerine daha önce de konuştuk ve konuşacağız ve çalacağız da. Yani Tom, Angel Reaper ve arkadaşlarının yaptığı işler gerçekten yani tadından yenmez diyebileceğim ölçülerde programa da uyuyor. Yani bunu Hyrax ve Lazer Cut önce dinlerken aklıma bir Book Burning parçası geldi ve geçen sene Wacken'daki yani Circle Pit ve Pogo ortamı geldi ki gerçekten böyle inanılmaz dehşet bir şeydi. Hani bunu dinlerken de belki zihninizde o Wacken'ın ortamında canlandırırsınız, belki daha da gaza gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, benim en sevdiğim Sodom parçalarından biri Book Burning. Totalitarianizm, baskılar ve sansürü anlatan eşsiz bir Sodom parçası.

Sodom, bu Burning'i dinledik. Bu sefer tekrardan Amerika'ya atlayalım. Slayer dinleyelim. İşte dediğim gibi böyle çağrışımsal gidip giden bir liste olduğu için biraz salınımlar var ama bu trash temelli bir liste oldu. 90 tarihli Seasons in the Abyss albümünden bir parça seçtim. Albüm diğer parçalarına nazaran biraz daha ağır tempolu, daha böyle tehditkar bir havası olan parça Skeletons of Society. Ama Bookburning'den sonra da şöyle bir farklı bir yerlere götürür sizi diye düşünüyorum. Evet, Slayer dinliyoruz şimdi. Skeletons of Society.

Programın formatına da uyduğunu düşünüyorum. Yine belki de ya tabii ki 2000'ler sonu deyince ağırlıklı her ne kadar bir industrial ve groove temelli müzikler ilk böyle canlansa da zihinlerde. Bunu 90'lı yılların başında oturtmaya başlayan ki kendi böyle bir korku dünyası perspektifiyle anlatan bir müzisyen Rob Zombie. Dracula'da dediğim gibi en bilindik parçalarından 60 tarihli The Monsters korku filmindeki bir arabanın ismi Dracula. Ve şimdi de Rob Zombie sizlerle.

Rob Zombie Dragula'yı dinledik. Yani en bilindik ya da industrial metal'ın örnek parçalarından ya da belki işte temelini atan isimlerden biriydi Rob Zombie. 89 tarihli yine industrial metal özellikli bir müzik yapan yine bilindik bir grup Ministry. Burning Inside parçasını seçtim. The Mind is a Terrible to Taste albümünden geliyor. Ve şöyle bir baktım hani Avrupa'ya uğrar mı diye bu dönem ama ağırlıkta hep Amerika turnesi var. Yani ben de

Ministry'den Burning Inside'ı dinledik. Şimdi biraz tempoyu düşürüyorum. Yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Sırada bir başka American rock efsanesi Danzig var. Bir düşük tempolu bir parça seçtim. Blood and Tears gelecek. Yani o karanlık havası içerisinde özellikle Elvis Presley geleneğinden beslendiğini yani çok net gördüğümüz ve bunu çok gösteren bir parça diye düşünüyorum bu. O melankolik gotik atmosferiyle o farklı sesi ve gerçekten hani Elvis'e çok benzeyen tarzıyla Glenn Danzig, Blood and Tears ile Zifir'de.

Blood and Tears'ı dinledik. Zaman zaman Elvis Presley mi dinliyoruz diye düşündüren bir parçaydı. Evet, programın artık sonuna geliyoruz. Tempoyu biraz düşürmüştük. Yine aslında öyle de devam edeceğiz. 2005 tarihli In The Woods grubunun albümü Otra'dan The Wandering Deity gelecek. Yine avantgarde özellikleri olan progresif temalı işler yapan son dönemde ve oldukça nitelikli işler olduğunu düşünüyorum In The Woods'un yaptıklarının. Bu albümde de iyi eleştiriler almıştı ki üzerine de kısaca konuşmuştuk geçmişte de hatırlıyorum. Evet, bu hafta Zifir'in sonuna geldik. Ben Uğur Çıkrıkçılı. Önümüzdeki hafta ilk senle beraber mikrofonda olacağız ve hem Wacken'ın hem de Beyond the Gates Festivali'nin kritik yapacağız. Üzerine konuşacağız. Grup performansları, ortam ve metalin nabzı neymiş onu bir anlatacağız Avrupa üzerinden. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi geceler.

0: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zephyr. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: 私が時間を食べると思うの？
1: 14!
2: Surrender or release the lesbians!
3: I can see my brain!
4: Apache Radio.
5: Ladies and gentlemen! Harry's Harbor Bazaar!
6: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç. Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Apaçık Radyo'da Klang'a hoş geldiniz. Ben Seda Nibolu. Konuğum ikinci haftada da Serdar Kökçeoğlu. Hoş geldin Serdar.
1: Hoş bulduk. Tekrardan ne güzel ki yeniden buradayız.
0: Ben de çok mutluyum. The Prodigy ile yaptık açılışını Narayan'la. Bence en ilginç parçalarından biri. Kula Shaker'ın solistinin vokallerinin bulunduğu bir parça. Benim için de bir silkelenme oldu seninle yaptığım bu programlar. Uzun süredir Klang'ı dinleyenler bilir böyle. Son dönemde özellikle tamamen avantgarde elektroakustik müzik çalıyordum. Biraz geçmişi hatırlamak, nelerin bizi buraya, bugüne getirdiğini hatırlamak çok kıymetli oldu benim için. Çok teşekkürler.
1: Zevkle efendim.
0: Prodigy benim için de çok önemliydi. Şimdi geliyorlar ve hiç gitmeyi düşünmüyorum. Ayrı bir durum, sende durum nasıl bilmiyorum ama.
1: Ben de düşünmüyorum ama şöyle bir şey var. Şimdi benim kuşağımda mesela MTV'nin karşımıza çıkması çok önemliydi. Yani bir anda böyle biz Türkiye'de MTV izlemeye başladık. Hatta onunla ilgili de böyle ilginç ve üzücü de bir anım var. Kurt Cobain öldüğünde ilk MTV bunu duyurduğunda ben MTV izliyordum. Bursa'daydım, böyle bir şeyler yazıyordum falan ve böyle birden ekranda böyle son dakika haberi olarak duyurdular falan. Tabii o zaman cep telefonu yok, bir şey yok falan, böyle hani olsaydı muhtemelen ortalık bir anda karışırdı yani. Kimseyle de paylaşamamıştım, sadece duygularımı yazmışım, çok üzülmüştüm. Yani ilk orada duymuştum falan. O MTV dönemimizde herhalde böyle benim en unutamadığım şeylerden birisi Prodigy'nin hayatımıza girmesi oldu. Yani klipleri de çok çılgındı. Ama bir yandan da ben böyle birazcık metalde hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılmış olan ve elektronikte de flörtleşen birisi olarak, ama flörtleşen derken aslında çok ciddi dinlemiyordum da işte böyle tek tük radyoda ya da MTV'de karşıma çıkanlar. Prodigy hiçbir zaman çok hayranı olmadım ama bence benim elektronik müziğe ısınmamı sağlayan gruplardan birisi oldu. Çünkü ben şöyle bir şeyden geliyordum. Kültürden geliyordum. Yani İzmir'de ben lisedeyken fuarda metal konserleri olurdu ve cumartesi günleri bir yandan metal konserleri olurken bir yandan da asitçilerin partileri olurdu fuarda. Ve cumartesi akşamüstü kavga ederdi iki grup. Ben genelde kaçardım ama ondan sonra bayağı yani o siyah tişörtlü metalcilerle asit tişörtlü çok prototeknocular bayağı kavga ederlerdi orada.
0: Prodigy
1: falan.
0: Kavgayı bitirdi.
1: Prodigy bence o kavgayı bitirdi. Yani Prodigy'yi rockçılar da metalciler de bence çok sevdiler. Ve yani aslında hepimiz bence barıştık. Ben ondan sonra zaten çok ciddi bir şekilde İzmir'de iyi koleksiyon yapan bir iki arkadaşımın arşivleri sayesinde, çünkü 97'de falan henüz daha internet bu kadar hayatımızda yoktu, bir şeyler ciddi anlamda dinlemeye başladım ve şeydi yani, yepyeni bir müzik açtı benim önüme elektronik müzik.
0: Benim için de aynısı geçerli. Gitar müziğinden gelen biri olarak elektronik seslerle en azından ana akım içerisinde ilk tanışmam The Prodigy ile oldu. Narayan da bence en atmosferik parçalarından bir tanesi.
1: Ki çok bilinen parçalarından
0: geri
1: değil.
0: Geri planda kalmış bir parça.
1: Geri planda değil. Ufak şöyle bir anım da var. Biz İlhan Mimaroğlu'nun arşivinin peşine düştüğümüzde şeyi öğrendik. Plak arşivini Londra'da bir isim almış. Baştan ismini de açıklamadılar bize. Sonradan Richard Russell olduğunu öğrendik. Richard Russell da Excel Plak şirketinin kurucusu. Ve aslında bir anlamda Prodigy'yi keşfeden diyeceğim ama keşfeden değil, birlikte büyümüşler zaten Richard ve grup elemanları falan. Hatta çok zengindi adam ve artık böyle diyor işte biz diyor sokakta büyüdük, böyle sanattan anlamayız diyor. Benim diyor çevremde herkes sanat eserleri topluyor. Ben dedi plak koleksiyonları alıyorum dedi, yani böyle bir hangar almış. Ve İlhan Mimaroğlu'nun mesela arşivinle hiç ilgilenmiyordu, yani koymuş oraya. Benim dedi bir iki tane avantgarde elektronik seven arkadaşım var, onlar fakirler. böyle de bir adam. Hani onların bunu alacak paraları yok ama gidip orada dinliyorlar diyordu. Yoksa bu adamın hiç onları dinlemekle falan de şeyi yoktu. Onunla bir röportaj yaptık, biz ziyaret ettik. Yani kabul etti bizi. Böyle bir bina satın almış Londra'nın en pahalı yerinde. Yıkmış onu, böyle siyah hangar gibi bir şey yapmış. Oradaydı stüdyosu adamın ondan sonra. Öyle Prodigy'ye de bir anımız da var. Ben ona söylemiştim yani Prodigy'nin ne kadar önemli olduğunu falan. O da biraz duygulanmıştı. Çünkü binanın bir tarafına solist neydi vefat eden adı?
0: Keith Flint.
1: Keith'in şeyini yapmıştı, resmini. Hala duruyor mu bilmiyorum. Yani o kadar şeydi. Adam bir kötü oldu yani. O cool esprili adam birden şey oldu. Yani kim bilir ne hikayeleri vardır diye düşündüm yani. Ki bizim hayatımıza bile Prodigy düşünsene temas etmiş yani. Hepimizi ısıttılar birazcık şeye. Gitarsız müziğe.
0: Kesinlikle. Şimdi o ısınmadan sonraki sürece geçiyoruz. Tabii, elektronik müziğin çok daha deneysel bir alanına, o tekrara geçeceğiz.
1: Valla 97'nin başlarıydı. Ben işte iktisatı bırakmıştım ve sinemaya hazırlanmaya başlamıştım falan. Böyle benim için de yeni bir dönem başlıyordu artık. O yeni dönemle birlikte birazcık müzikal zevklerim de değişti. Bir arkadaşım bana Future Sound of London ve Otaker'ın albümlerinin olduğu şeyler vermişti. Kasetler vermişti. Ufak ufak böyle CD de şey yapıyorduk, kopyalamaya başlamıştık diye düşünüyorum böyle falan filan ama yani çok da bulmak mümkün değildi. Hem Incunabula'yı hem de Amber'ı aynı anda izledim. Benim için zaten müzikal anlamda artık böyle bir geri dönüşü olmayan bir yola girmiş oldum. Hala yani bir dönem o kadar sevmiştim ki kasetlerini topladım falan. Hani gitmiş birileri almış götürmüş benden yani o kadar değerliydi ki benim için o kasetler. Incunabula benim için hala şeydir yani. Çok başka bir şeydir. Hatta sinema okulunda ilk böyle öğrenci filmlerimi çekerken falan hep Otaker koyuyordum böyle soundtrack'e falan.
0: Şimdi zorlayıcı.
1: İzletemiyorum kimseye onları da yani artık hani öyle bir şey. Öyle bir aşk diyeyim.
0: Zaten yani, etkisi de bundan sonra çalacağımız bütün hatta görülüyor bence. Yani o geri dönemez bir yol dedin ya. Oradan yürümüşsün
1: tabii,
0: sonrasında.
1: Tabii Doctrine'i çalacağız ama yani her şey olabilir de eminim senin için de öyledir yani. Hani evet. Otaker ben çok severim ama ilk dönemlerini bir başka severim. Bence ama de. Yani LP5'lar falan her şeyi. Türkiye'ye hiç gelmiyorlar ama ciddi ciddi şey düşünüyorum Seda. Yani sen de düşünebilirsin. Hani ben böyle konser delisi değilimdir. Hani bir konser olduğunda böyle evden bazen izlemeyi tercih ediyorum falan ama bir ölmeden
0: görelim
1: diye Sofya'da konserleri var Ekim ayında. Hazır diyorum Schengen'im de varken.
0: Projelendirebiliriz.
1: Evet yani tatlı da bir yerde olacak. Çünkü bence gelmeye niyetleri yok buraya. Yani,
0: hiç sanmıyorum.
1: Ben de.
0: Hiç sanmıyorum. Yani burada bir hatırlarsın bir dönem yaşamıştık. Çok fazla önemli elektronik müzik adına, deneysel elektronik müzik adına iş yapan insanların ardı ardına geldiği. O dönem yakalayamadıysak bence.
1: Ben bir yani zor. Kimden duydum ama pek yani gelmeyenlerden diye duydum yani. Gelselerdi gelirlerdi zaten. Aynen. Yani. Ben yeminim birileri uğraşmıştır.
0: O zaman dinleyicilerimiz de birçoğunun Otaker'ı tanıdığını düşünüyorum. Tanımayanlar da belki Sofya bileti almak için heyecanlanabilir bu parçadan sonra. Ne dinliyoruz Serdar?
1: Doctrine.
0: Doctrine Otaker'dan geliyor.

0: Klang'da Oteker dinledik son olarak Doktrin'le. Şimdi çok önemli bir gruba geliyoruz. Benim için açık ara seçkindeki, açık ara demem zor gerçi, seçkindeki her şey benim için de çok önemli ama Coil'in yeri bir başka.
1: Öyle. Öyle. Benim için de bir başka. Zaten hani bizim arkadaşlığımızı her dönem çok görüşememişizdir ama güçlü tutan şeylerden birisi Coil'la duyduğumuz derin şey.
0: Coil gecesi bile düzenlemiştik
1: Coil gecesi
0: birlikte.
1: bile
0: Arka
1: yaptık.
0: odada çalmıştık hatırlarsan. Kaç
1: Tabii
0: sene
1: ki.
0: geçti kim
1: Ki
0: bilir.
1: ben öyle hani hiçbir zaman çok hani DJ'lik yapayım, müzik çalayım şeylerim yoktur ama bir Coil gecesinde bir araya gelmiştik. Ya Coil benim için çok şey bir grup. Yani nasıl söyleyeyim? Elektronik müzikte gerçekten yaptıkları her şeyi önemli gördüğüm çok az sayıdaki isimden birisi. Yani bence kötü hiçbir şeyleri yok.
0: Kesinlikle
1: Her
0: yok.
1: zaman müziğe son derece hakimler. Her zaman bir şeyler denemişler ondan sonra. Ama bu şarkı formatının da çok dışına çıkmamışlar. Böyle uzun uzun hani şeyler de değil. Böyle 20 dakikalık, 30 dakikalık denemeler gibi de değil. Onları denemişler, denemişler, denemişler ve bir şarkı formunda çok ilginç bir şey yapmışlar. Hep böyle şarkılarla dolu aslında. Yani çaktırmadan deneysel olan. Yani ya da şey senin böyle bağımlısı olduğun ama aslında alttan alta müthiş bir şey. Laboratuvar çalışması da barındıran işler. Valla ne seçeceğime karar veremedim. Yani Coil'ı seninle konuşalım istedim. Yani sen de çok seviyorsun. İkimiz için de çok önemli.
0: Evet.
1: Coil bir de şey aslında. Bence her zaman metalden gelenlerin de çok seveceği bir grup. Çünkü aslında çok karanlık bir grup. Ama hani bir yandan çok
0: Çok
1: melodik,
0: karanlık, çok ezoterik bir yanı
1: ezoterik,
0: da olan.
1: korku sinemasını sevmekle de biraz beraber yürüyen
0: Doğru.
1: bir ezoterik şeyi
0: Evet.
1: de var. Ama hani hepsinin ötesinde yani gerçekten de şey herhangi bir deneysel müzik anlamında çok soyut müzik yapan bir grubun yaptığı çalışmaların hepsini yani her kendileri de söylüyorlar. Hep bir takım şeyler denemişler. Yeni enstrümanlar, yeni şeyler falan. Onları her zaman müziğinde hissedebiliyorsun. Ama
0: Onu lafını böleceğim. Coil'ın yan projelerinde de hissedebiliyorsun. Çok fazla Coil'dan dallanıp budaklanan proje var. Cyclop bunlar içinde benim
1: evet.
0: favorim.
1: Evet,
0: Onlarda da
1: kesinlikle.
0: bu dediğini hissediyorsun.
1: Kesinlikle. Valla Brokoli'yi seçtim ama yani o de Pasolini üzerine olan da olabilirdi.
0: Ostia.
1: Ostia olabilirdi.
0: Ama
1: Şey.
0: çok güzel bir seçim olmuş bence. Daha sonra gelecek olan Born'la da
1: Evet, bir de ben
0: uyumlu.
1: Coil'ı her zaman dinliyorum Seda. Hiçbir zaman bırakmadım. Mesela son dönemde Brokoli çok hoşuma gidiyor. Yani mesela Dreamer Sleep miydi? Yani onu çok dinlemişimdir. Artık yani hani yıllar, bütün 2000'ler boyunca dinlemişimdir. Şimdi böyle hani daha az arada kalan şeylerini dinliyorum ama Brokoli tabii öyle bir besteleri değil yani öyle bir müzikleri değil. Ama bu ara o mesela şey yapıyor. Hep böyle bir kendime playlist yaptığımda mutlaka bir iki Coil'a dönerim yani. Ya da gecenin bir vakti böyle uyumadan eski röportajlarını açarım, izlerim falan. Çok fazla kayıtları da yok ondan sonra.
0: Oldukça gizemli.
1: Çok gizemli. Yani kitap falan var. Galiba hazırlandı böyle.
0: Evet biliyorum.
1: Ama hani görsel kaynak çok yok. Hani mesela birisi tabii ki o iş bize düşmez. Hani bir İngiliz'in bence mutlaka onu yapması çok daha doğru olur. Coil belgeseli yapmaya çalışsa yani yeteri kadar
0: Materyal çok az
1: materyal
0: muhtemelen.
1: var mı bilmiyorum ama şey vardır. Kayıt çok vardır eminim yani. Hani şey yani sonları da trajik. Biliyorsun birisi
0: Biliyorum. Çok kötü
1: balkondan
0: bir ölüm.
1: düşüyor. Diğeri yalnız kalıyor, kendi projelerini devam ettiriyor falan. İkisi de hayatta değil. Hani Coil'ı yapan şeyler. Ama zaman içinde başka müzisyenlerle işbirliği yaptılar. Onlardan gelenler oldu galiba buraya. Ondan sonra. Yani öyle. Aslında isterdim ben canlı izlemek. Eminim sen de. Hani
0: Çok
1: senin de
0: isterdim.
1: şansın
0: Cyclops'u
1: olmadı, değil mi?
0: izleme şansım
1: Oldu
0: oldu.
1: mu?
0: O ruhu birazcık böyle içime çekebildim yani, bir Coil ruhunu. Müthiş bir
1: Hmm.
0: konserdi. Çok kalabalıklardı
1: Berlin'de
0: sahnede.
1: miydi?
0: Gayda falan çalıyorlardı. Evet, Berlin'de. Orada izlemiştim. Maalesef onu bir daha mümkün olmayacak Coil'i izlemek.
1: Yok. Evet.
0: Hayatta değiller ama saygımızı buradan Brokoli ile
1: Evet, gönderelim.
0: gösterelim.
1: Evet, gidenlerin anısına çalalım.

0: Klang'da Coil dinledik. Son olarak Serdar Kökçeoğlu'nun seçkisiyle devam ediyoruz. Maalesef vaktimiz daralıyor. Seçkiden Lego Welt'i atmak zorunda kaldık ama anmadan edemedim. Elektro'ya da girmiş olacaktık çünkü Lego Welt'le birlikte. Şimdi ama yeniden akustik müziğe dönüyoruz. Scott Walker'la.
1: Ya aslında Lego Welt benim 2000'lerde çok dinlediğim bir müzisyen. Kendi müziğinle birlikte mesela Strange Life diye bir plak şirketi vardı. Oradan çıkardığı şeyleri falan da seviyordum. Yani onun kafasını seviyordum ben. Böyle bir değişik elektro ambient sularında gezinen bir...
0: Evet, hem çok soğuk hem melankolik olabilen.
1: Melankolik olan hikayelerin peşine düşüyor falan. Bir de Yeşim Tabak galiba onun bir konserini organize etmişti burada. Çok yağmurlu bir havadaydı. Çalıyordu, tanıştı. Orada çok mütevaziydi. Sonra internette de konuştum. Yani hani böyle sanki bana şey gibi geliyor hep Lego Welt. Yani çok daha büyük, dünyaca tanınan bir DJ olabilecekken hani bunu kendisi istememiş de reddetmiş gibi geliyor. Biraz nerd bir adam. Şey bir adam değil yani. O star DJ kimliğini çok kabul etmedi bence. Aslında bir dönem oldu. Birkaç trail ile birlikte bayağı yükseldi yani. Hani Avrupa'da şeyde club kültürü içinde falan filan. Ama böyle sinema delisi falan filan şey bir adam. Biraz böyle sohbet de etmiştik yani. Ben çektiğim bir şey yollamıştım ona falan böyle bilmem ne.
0: Çalmış yani, kadar

0: Çalmış kadar olduk. Airplanes in the Rain'i çalacaktık. Şimdi Scott Walker'a geçebiliriz o zaman.
1: Öncelikle şunu sorayım, belgeseli izledin değil mi?
0: İzledim.
1: 20th Century
0: Tabii.
1: Man'di değil mi ismi? Çok
0: 20th Century
1: güzel bir
0: Man. Çok.
1: belgesel ya.
0: Benim yani Seda son yıllarda böyle elektronik müzikle birlikte hani birazcık işte dark jazzla birlikte caza ama daha böyle minimal caza falan yöneldiğim, The Next'i çok baş tacı ettiğim bir süreçten geçtim. Konserine de gittim. The Next konseri olağanüstüydü
1: Ben de
0: bence.
1: izledim birkaç
0: İzledin
1: kere.
0: değil mi?
1: Çok harika.
0: Ben de birine gidebildim. Çok çok seviyorum. Son yıllarda beni yine çok çarpan bir müzisyen şey, geçmişini çok bilmiyordum yani rockçı dönemlerini. Fakat Scott Walker'ın son döneminde yaptığı, yani bir de bir insanın hani yaş denen şeyin tamamen saçma sapan bir şey olduğunu ortaya koyar şekilde hayatının ikinci bağrında inanılmaz serüvenli bir çağdaş müzik yaptı. Gerçekten de yani eskisi gibi böyle bir albüm satın alma merakım çok yok. Zaten ben CD'ciyimdir. Böyle plak çok alıyordum bir dönem, sonradan vazgeçtim. Hala bir sevdiğim şeyin CD'si olsun isterim. Yani son dönem o çıkan albümlerinin hani işte Bişboş bilmem ne falan hep böyle istediğim albümleri elimde olsun yani ve hala mucize gibi geliyor ve şeydim tam böyle ne kadar güzel film müziği olur Scott Walker'ın müziği derken zaten bir tane film müziği yaptı. Child of a Leader mıydı ismi? Hafızam biraz beni şey yapıyor, hayal kırıklığına uğratabiliyor.
1: Benim ondan haberim yok sanırım.
0: Çok iyi, çok iyi bir soundtrack hazırladı
1: Hemen
0: ona. Çünkü
1: yarın
0: zaten
1: dinliyorum.
0: şey, film de enteresan bir film. Ondan sonra böyle bir hayali liderin, aslında diktatörün çocukluğunu anlatıyor. İlginç bir çalışmaydı. Ama Scott Walker ona müzik yaparken kendi müziğini yapmış. O genç dönem Scott Walker müziğini yapmış. Yani böyle bir soundtrack şeyi yok. Yönelmesi yok. Ondan sonra onu albümleri gibi şey yapıyorum ben. Keyifle dinliyorum. Yani müthiş bir müzik. Bak gene aslında biraz şey gibi, çağdaş müziğin Coil'ı gibi yaptığı müzik. Karanlık ama tuhaf sesler barındıran. Bence çaktırmadan çağdaş müzik dünyasında ne kadar ciddiye alınıyordur bilmiyorum ama çünkü akademi bu tür şeyleri biraz ciddiye almayabiliyor. Ama müthiş bir şey müzik Coil'i. Yani son yıllarda benim en çok etkilediğim
1: Çok yoğun ve ağır. Yani kolay
0: çok ağır.
1: kolay psikolojinin de her zaman kolay kaldırabileceği bir müzik olduğunu
0: Değil.
1: düşünmüyorum.
0: Değil. Müthiş bir trajedi hissi var. Aslında
1: Evet.
0: olağanüstü bir tiyatro oyununda duyduğun şeylermiş hissi veriyor sana. Yani hikayesi de çok yoğun dediğin gibi.
1: Yani bu avantgard lafı çok enflasyoner kullanılıyor ama
0: Evet.
1: bence avantgard kelimesinin çağdaş müzikteki karşılıklarından bir tanesi Scott Walker.
0: Kesinlikle çünkü hani klasik enstrümanların dışında çok acayip ses şeyleri falan da var. Yani hani o anlamda çok genç de bir müzik aslında. Yani hani o müziğin bir takım köhneleşmiş, tekrarı düşmüş şeylerinin dışında beklenmedik sesler de var. Onu bence kesinlikle avantgard yapıyor. Her şey için gerçekten kullanılmaz.
1: Evet.
0: Ama onun için kullanılır.
1: Kullanılır. Tar dinleyeceğiz, değil mi?
0: Tarı dinleyeceğiz.

0: For the grace of God goes God.
1: Tüylerim diken diken oldu. Öyle. Serdar Scott Walker'ın sesiyle.
2: Öyle.
1: Bazı parçaları atlamak zorunda kalacağız. Çok hızlı bahsetmek istiyorum senin geçmişin için önem taşıdığından. Born in the Club of Gore çalacaktık. Ben de çok severim. Mimaroğlu'na girecektik tabii ki. O da çok önemli. Zen çalacaktık. Zenistan'dan belki çok kısa tekrar bahsetmek istersin ama.
2: Evet, yani Zenistan'ın uzun zamandır beklenen bir proje. Özellikle çünkü 90'lı yıllardan beridir takip eden bir kitlesi var. Önümüzdeki ay böyle kurgusu bitecek onun ve ufak ufak artık böyle bir gösterilmeye başlanacak diye düşünüyorum. Tamamen arşiv üzerine kurulu olacak. Yani Zen ruhuna yakın bir şey tasarlıyoruz ondan sonra. Açıkçası şeyi çok isterim, yani belgesellerin öyle bir şeyi de olmalı. Zen'in yeniden keşfedilmesini, o 90'lardaki ruhun bence olağanüstü bir şey. O yüzden her ne kadar biz çalmamış olsak da bir şey Analım. Olarak bonus parça olarak bunun üzerine bir Zen parçası dinlemenizi ben isterim açıkçası.
1: Onu ben senin yerine önümüzdeki programlarda çalarım. Belgeselle birlikte ayrıca tekrar onu da hatırlatmak amacıyla. Çok kısa bir sorum olacak. Kısa bir cevap istiyorum senden vaktimiz aldığından, vaktimiz kalmadığından. Belgeseller sence, arşivler, ses arşivleri özellikle söz konusu olduğunda sadece geleceği bugüne taşımanın dışında alternatif gelecekler yaratma potansiyeline de sahip mi? Biraz böyle hantolojiden ilham alan bir soru oldu ama gelecek, farklı gelecek ihtimallerini de bize sunabilirler mi?
2: Evet, yani arşiv konusu Türkiye'de hep böyle şey gibi düşünülüyor. Yani geçmişteki bir şeyi açma ve bugün keşfetme gibi. Ama aslında yani bugünden baktığımızı hiçbir zaman unutmamamız lazım. Ve arşivi bugüne getirdiğimizde aslında onu geleceğe bırakmış oluyoruz. Yani arşiv ve zaman kavramı üzerine birazcık daha fazla özellikle ben sinemacıların, belgeselcilerin düşünmesini isterim. Sadece şuradan örnek vereyim. Zen'in 30 yıldır kapalı duran bir arşivi açıldı bu Zenistan belgeseli için. İşte ne bileyim, Bakırköy Akıl Hastanesi konserinin bir videosu olduğunu ben bilmiyordum. Birçok insan bilmiyordu ama Murat Erten'in arşivinden çıktı. Onu biz bugün editlediğimizde aslında bu geleceğe kalıyor. Yani 90'ların bir müzikal birikimi artık genç kuşaklar tarafından keşfedilecek. Böyle bir müzik yapma ruhu ve modeli varmış diyecekler. Belki de yarın öbür gün şu anda müzik yapmayan bir insana o belgesel üzerinden o grup ilham verecek. Çünkü onları canlı görecekler orada. Ben bile izleyemedim 90'larda Zen'i yani. Böyle bir şey var. Hani kısacık böyle bir
1: çok
2: çağrışım yapayım.
1: Çok teşekkür ederim. Serdar, çok kıymetli yaptığın işler. Konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Üçüncü bir haftayı da isterdim ama onu da daha sonraya saklıyorum. Sırada ne var?
2: Children of Hell var. Benim son yıllarda en çok sevdiğim şarkı, öyle söyleyeyim. Bana hani bu 2020 sonrası pandemi döneminde çok dinliyordum. En çok neyi dinliyorsun, en çok neyi seviyorsun deseler. Gerçekten müthiş bir şarkı mı değil mi bilmiyorum. Biraz böyle tam bir şey yani. bohça tarzı bir şeyi var. Biraz böyle son dönemin o hip tuhaf seslerinin karması gibi. Ama yani çok alternatif bir ses ve çok ilginç bir bence müzik. Bu dönemin uçuk kaçık, o saçma, kestirilemez haline çok uyan bir müzik gibi geliyor bana Children of Man. O yüzden çok seviyorum.
1: Ben heyecanla dinleyeceğim. Hiçbir fikrim yok çünkü. Neyin beklediği konusunda. Tekrar teşekkür ederim geldiğin için.
2: Ben
1: teşekkür
2: ederim. Ben
1: Seda Nibolu, konuğum.
2: Ben de Serdar Kökçüoğlu. Ne güzel buradaydık ve umarım uğurlu gelir bu ilk konuk sana.
1: Evet, bu
2: sana.
1: İlk konuklu program
2: ben
1: yıllar sonra.
2: Ben şahsen heyecanla takip edeceğim çünkü müzik konuşmak ve müzik konuşanları dinlemek kadar güzel şey çok az dünyada.
1: Bu değişmedi değil mi son 40
2: yok,
1: yıllık hayat,
2: yok.
1: 40 küsur yıllık hayat.
2: Konser dinlemekten daha önemli benim için. Yani ben hep
1: benim
2: böyle şey
1: öyle
2: istedim. Boards of Canada'yı en başta çalmıştık ya geçen programın başında. Boards of Canada'nın yeni albümü üzerine keşke bir yerde konuşsak. Hani öyle bir albüm dinleme partileri oluyor ya.
1: Belki düzenleriz.
2: Belki düzenleriz. Ne güzel olur.
1: Çok güzel olur.
2: Vesile olsun.
1: Dinlediğiniz için bizi çok teşekkür ederim. Haftaya Klang'da, Apaçık Radyo'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.

0: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

Azalian, Atif Urakatla. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık.

0: you are hearing this voice. Sounds. Coming out of the loudspeaker into your ears. Entering very deeply into your brains, every cell, the words.
1: Apaçık Radyo.
2: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

Apaçık Radyo.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de, Apaçık Radyo'da.